Ja birinci bulamagan bolsam mu köpçülüknin köngülünü uttum. Başta utturup keyin uttum. Meydandan merdana ayrıldım. 5 küçüknün içe kirgen çağdılar, vazifemni asasen oralap boğaydım. Ahırkı neticinin kandaq boluşudun kat'i nazar, men bu programı arkalık yeni nerslerini ügünü aldım, özümnumu özgerttim. Yakında 34 tıllalık vakit başkuruş usulunu tekimi köp kişilerde tonuşturuş üçün dereceden taşkır muallim musabıqısıge katnaşkan idim. Tallaş musabıqısıdın yukarı netice bilen tallanıp çıxdım. Halkılığış musabıqıge kirgen çağda, men əslde daşı oqutqucuları bilen musabıqılışım gerek idi, ama meni başlangıç mektep oqutqucuları bilen küş ilişkı oralaştırıp koyupdu. Programını sürat kaldıgan çağda rejissurga amal ba eş qandaq talap koymudum. Kancıncı bulup meydanı çıxışım, rəqibim aval tallamdu ya ki mən mu bundaq işlada pəqatlı talışıp oldurmağaydım. Ama meni başlangıç mektep oqutqucuları bilen bir grup pıxıp koyqalıqını bilgən çağda pəqatlı erkin bulamadım. Daşı oqutuşu bilen başlangıç mektep marbi, meyli məzmun, kəsb yönülüşü cəhətin bolsun və ya ki qiyillik noxtusun bolsun, hər qızmı seleştirğılı bulmaydı da. Sözləydiğen məzmun pəqatlı oqşumaydıgan tursa, qandaq musabıqılaşgülük. Çekinip gitay desem, rakibimge hürmetsizlik kıgandak iş boğudak. Bağlıqıcı oqutqucula menden keskin rekabetlişini, programının yaxşı çıkışı üçün rakibimni yer bile yeksan kılıb etidigan heyvetlik sözlerini kılışım talep kıldı. Ama mən onda kılamadım. Menin rakibim 6 yıllık oqutuş təcrübesige ige edebiyat oqutqucusu bolup, meydanğı çüşüpla çoğum qalbı kılıman, rakibim her kançı küşlük bosumu, onu yanmay koymayman, dəb şuartı oluqılı durdu. Lekin men undaq gaplarni deyamadim. Ko'pchilikni bilet tashlashga da'vat qiladigan hal qilg'uch bosqichga kelgan chaqda bu ayol o'qituvchi yig'lib atkili tasliq qildi. O'zining buningdan burun hech qanday musobaqaga qatnashib boqmaganligi, birinchi qitim televizorga chiqishi ekanligi. Agar uftirib qo'ysa, o'quvchilarning qalbidagi obrazining tushib ketishidan ansiraydiganligini kuchab ta'kidladi. Men ko'nglimda uning o'quvchilari boshlang'ichda o'qiyotgan kichik bolalar ekan, agar men yengvasam Ulanın beğubar kalbide çoğum jarayat ızı kilişi. Bu muallimnin oququcuları aldıdaki nopozını yoktup koyuşu mümkün. Şundaq bup qalsa, bu menin xatalıqım emas mu digerlerini oyludum. Şundaq işkilini işçilik edip, mağın bilet taşlaşqı davet kilişdin vazgeçtim. Musabıqıdımı ufturup koydum. Nurgun qetimliq musabıqla mağın murasa kilişini, zörür nərslani, ən tövən çektin çüşürvetmək saxlap kilişini ügetdi. Yeniş, yeniliş, yanılı muhim, ama hayat, Hərgiz mu, nokul birli qaydı bekitilgən taq ölçəmlik musabıqa emas. Dünyağı qarab bir qadam bassaq, dünyamu bizge bir qadam yakınlaşıdı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etdi geldi xəbərlə proqramımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsızlar, ətdigəlik xəbərlər proqramısını anlaşınlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 22 günü, səyişənbə, dehqanlar kalendar boyunca 8 ayının 12 günü.
2: Aval, bu qitimki proqramımızın asası məsmullarını tonuşdurumuz.
1: Çən Şavcan, Erkin Tuniyaz, Jongo, Rongtong Grohinin baş modri Li Wenqing bilən görüşdü.
2: Tunji qitimliq Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyoti Tashviqot Tadbirligi Şinjan yürüşlük faoliyati boshlandi.
1: 8-nji ayning oxirigacha Avtonom rayon bo'yicha Bingtuanni o'z ichiga olgan holda tizimlab anga elingan puxraviy korxona bultir qishi mazgildikidan 9.65% oshdi.
2: Avtonom rayon yerlik sanoat asosini cho'nqur qezib, bekor turgan sanoat boyligini jallandirib, sanoat iqtisodi bilan madaniyat, sayohatchilikka tang quvvat qo'shish, o'zaro manfaat yetkazib o'rtoq rivojlanishni ishga oshirdi.
1: Şinjan doğru tushundirmasini yashanganlarga muvofiqlashtirish va to'salg'usiz qilish islohotini nuqtada sinab qilib, doğru tushundirmasini aniq ko'rolmaslik masalasini hal qildi.
2: Stansimizning kichik o'zgartish cho'ng illiqlikni namoyon qildi degan mavzudagi obzori.
1: Amdi xabarlar anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz tunugun Urumchida Jongo Rongtong mulk boshqurish guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Li Wenqing va uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Avtonom rayonining doimiy muavin raisi Chang Yingchun ko'rishishga qatnashdi. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati va Bingtuan vakolatidan Li Wenqing va uning hamrohlarining Xinjiangga tekshirib tadqiq qilish, tekshirishga kelganligini qarshi oldi. U mundaq dedi. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini bekitib, Xinjiangga davlat umumligida 5 strategiyalik o'rin bekitmisi berib, Xinjiangni iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda dunyoning diqqatini tortqudagi zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakladi. Jongo Rongtong Ruhi Xinjiang xizmatini zo'r kuch bilan qo'llab, Xinjiang iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatlik taraqqiyotiga faol to'kib qo'shdi. Ikki tarafning diqqatni davlat xizmati umumligiga mulozamat qilishga markazlashtirib, markaz korxonasi bilan yerlikning amaliy hamkorligini sijil kuchaytirib, fan texnikida yangilik yaratish va natijani aylantirib foydalanishni mas olg'a surib, kasb hamkorligini kuchaytirib, selmi joylashtirishni a'lolashtirib, zamonaviy yez egiligi, davolash, sog'lomlik, shahar yangilash, madaniyat, sayohat mulozamati qatorliq sohalarda yetaklash kuchi kuchlik bir turk noqtliq turlarini yo'lga qo'yib, Xinjiangning o'zgicha afzal zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishga kuch qo'shishini, markaz korxonasining Xinjiangga yordam berish xizmatini cho'nqurlashtirib va kengaytirib, kasb va tur orqali ish qo'rillashtirish iqtidorini oshirib, janubiy Xinjiangdagi har millat ommasining uy yaqin joyda ish qo'rilishi kirimini muqim oshirishiga turtki bo'lishni umid qilaman. Li Wenqing Xinjiangning Jongo Rongtong guruhining taraqqiyotiga ko'ngil bo'lganligi va uni qo'llaganligiga rahmat aytdi. Xinjiang bilan hamkorlikni yanmo cho'nqurlashtirib, Xinjiangga yordam berishning universal unumini oshirib, yezdiklik ishlab chiqarishi, pishiqlash va yezdiklik mahsulotlarini sotishni zo'r kuch bilan olg'a surib, shaharni yangilab o'zgartirishga faol qatnashib, fan texnika sohasidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, mulozamatchilik yo'g'irma taraqqiyoti yangi kasb polti barpo qilib, har millat ommasining ish qo'rilishib, kirimini ko'paytirish yo'lini kengaytirib,

0: 22 yıldan buyan 1942 balının şehirge kiriş arzusunu işe aşırışıgı yardan berip 10 mın yakın balının arzusunu emelge aşırdık. Keyin hizmetlerde teşvikat arkalık tekim köp yaş ve ösmürge milletler ittifaklıkının muhim ehmiyetini yes kıldırmız. Ürüm şehirlik 70. otur mektepinin okuğucusu Rufina Ekber mındak dedi. Bugün başlanış mırasımıgı katnışıp çoğunkır təsiratkı iyi buldum. Mektepte her millet savaktaşlar öz ara yardım berip inak ötümüz. İşini etrafımızdaki küçük işlerden başlap milletler ittifaklıkının küçük tarikat kutsu bulumuz. 9 ayının 21 günüden 27 günü geç bolgan bir hepte Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını ilgiri sürüş kanuni resmi yolu koyulgandan keyinki tuncu kıtımlık Milletler İttifaklığı Terakkiyatı teşvikat hepteliki. Şincan'ın her kayış çayları millet nazariyesi siyasetini muhakeme kılış, Milletler İttifaklığı Terakkiyatını ilgiri sürüş kanunini mahsus temada ülge görüstüp teşvik kılıp çöndürüş. Devlet ortak dili yazıkını ögünüş, şiltiş, musabıksı katarlık faaliyetlerini teşkillep kanat yedirip, Cunha milleti bir aile kişileri bulup, bir niyette Cungu arzusunu emelge aşırıştık koyuk keyfiyat yaratıp, yeni devirdeki Şincan'ın Milletler İttifaklığı terakkiyatı işlerinin yukarı süpetlik terakkiyatını cesaret bilen algı sürdü. Ürüm Şehirlik Kongan İdarısının halk sahtisi Ötkür Yakupcan mındak dedi. Asasi katlam kalıq sahtısı buluş süptimiz bilen, her günü, her millet amı bilen alaqı kılıp durmuz. Bunun denkeyin mevkani, hizmet ornumuğu koyup, zidiyetlerini el kılıp, amıgı mulazimet kılıp, emeli herkitim arkalık milletler ihtipaklıqını, tevallikteki her millet amısının hatırcam yaşışı, kuşal horam işleşini qoğdaymen.
1: Әмді 15-ші 5 жылны яқшы башлап, ең мұсабыда жасарат білен алғы елгірләйлі сәйіпіміз бойыча аңытшы беріміз. Станцымыз қабірі. Шинжандығы пұқрави азасы гәуділерінің ешіш вәзиеті күшілік болды. 8-ші айның ақырғыча, Абдоным район бойыча бенгтәні өз ішіге алған алда тізімлап әнгелінген пұқрави қарқана 603.900-ге етіп, бұлтық шу мәзгелдегіден 9.65% ташты. Ürümçi yukarı yeğen teknikliğe kestipler tarakiyat rayonu, yeğen şehir rayonu, şimalı rayon sanat bağcı rayonu da Şincan yen doğulan doğru yerliki Cunyi tibabıda doğruları, milli tibabı doğruları kestipler bağcı rayonu türünün resmi işgi kırıştırılgınıge 4 aydınlaştı. Bu, Şincan boycu tuncu akıllaşkan Cunyi tibabıda doğruları, milli tibabı doğruları işlep çıkırış bazısı. Bu kesipler bağcı rayonu'a, xalqırada aldıngı qatarda turulgan aqıllaşqan işlep çıkırış liniyası səplinib, ayrı sexi, danıcı doğru sexi, universal yasalma doğru sexinin bütün ceryani optimatik kontrol kılınıp, temperatura, nemlik, besin farkı qatarlıq muayet sallıq məlumatlarını dəlcaydı tanşap tızgilləş işqaşır oldu. Şincan Huayuan Oqacılık Ruhi Çeklik Şirketinin baş injiniri Çi Bausay mındaq dedi. Rəqəmləşkən, aqıllaşqan doğru yasımıcılıqı, çapdıq texniksi, yuqır önümlük parlandırıb, qoyulduruş texniksini toplaşdırıb, əməli qollınıb, 1-ci aydın 8-ci ayıqıcə köptürlük məhsullatlarda 12%-dən 16% kiçi eşişini şıqaşırdıq. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti Birliksə Bölümünün muavın başlıqı, Abdonum Rayonluq Soğda Sanayicilər Birləşmisi Partiya Qrupsın Şucisi Liu Bin Ahval tonuşdurub mındaq dedi. Bu yıl Abdonum Rayonluq Soğda Sanayicilər Birləşmimiz xalqçı selmisi soğdigar çağırıp məbləq cəlib qilishni, kengaytishni, mərkizi xizmətki mülazimət qilishdiki moyim tutqu qilib, 8-ci ayının axırgıca soğdigar çağırıp məbləq cəlib qilish boyca türlük pahaliyyətlərdən cəmi 97 meydan qitim ötküzüb 94 türünü kirgizdik. Umumi selmi somisi təxminən 38 milyard 803 milyon yuan yetdi. Bunun için karxanalarının məbləq yürüştürüş ihtiyacını toplaş, yollaşını sıcıl yaxşı işləb, köpkül tədbirini tən qolunib, karxanalarının məbləq yürüştürüş tənlərxini tövbəllətib, puxrabi karxanalarının çətəlik yüzləniş yollarını üzlüksüz kengaytib, puxrabi karxanalarını sünni əqil, tövbən boşluq ixtisadi, bio yasımıcılıqı qatarlıq yəngdün gülünvatqan kəsiblə və kəlgüsü kəsiblər uğurlaşdırmışsıqa qatnışıqı ilhamlandırmız.
0: Stansımız xəbri. Şincan yerlik sanayət asasını çonqır qezib, bikar turğan sanayət baylıqını jallan.

umumiy manfaatdor havolik beqish apparatları hükümet başkurşidiki yaslilarning havolik beqish sınıflarga balalarının yasliga əməli kelgen kün sanıq asasen her bir balığı ayda 670

0: Sancı'da ötkenç yağmur yağıdı. Temperatura 14'ten 23 Celsius'a gradusçe. Kumul'da ötkenç yağmur yağıdı. Temperatura 11'den 33 Celsius'a gradusçe. Turpan'da hava bulutluk. Temperatura 19'den 33 Celsius'a gradusçe. Korul'da ötkenç yağmur yağıdı. Temperatura 18'den 28 Celsius'a gradusçe. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 13'den 27 Celsius'a gradusçe. Atışta hava uçuk, temperatura 16'dan 30 Celsius'a gradusçe. Kaşkar'da hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 14'den 29 Celsius'a gradusçe. Xotan'da hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 12'den 29 Celsius'a gradusçe. Ürümçi'de ötkenç yağmur yağıp keyin hava bulutlandı. Temperatura 14'ten 22 Celsius'a gradusçe bulundu.
1: Hürmetlik radyo anlıqocular. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigeli Xabirli Programısı boyunca anlatış verdi. Bu kitimki programımızın tercümeleri Mekray Osman, Amine Nurahmet, İlmin Rüysamedin, Muarir Gini Qadır, Muhammed Tevel, Mesul Muarir Tursun Tohtu Abdullah, Dektorları Nazım Muhlis bilen Sulpiye Mahmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigeli Xabirli Programısını anlıqının lağı rahmet. Слушатын абончылар терминалын өчүрсөңүз, техник көп саркыл мәсмулардан хабардар бола алайсыз.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Kündelik mulazmetten başkiyene, mühim tedbirlerini teşrip tetkik kılışka pahalı katnaştı. Ticaret, soğudu mühitini elalaştırış çeriyanda, karhanlarga çonkur çöküp, 30'dan artuk deva telpini toplap, 16 türlük testiklaş tertipini adilaştırışka türtkü boldi. Dikkançılık, ormançılık, çarıvçılık peşkeden mütexessisleri, yez kenetlerini güllendiriş birinci sipide, dikkanlarga pentechnik arkalık yardım veriş erkitin kanat yaydırıp, kesip terakkiyatıga yaşanganlar kuvvetini koştu. Ömrünün ahırda mı düşkün işip ketmegenler yanıla netice yaratalaydı. İşxanının teşvik kiliş, ortak tunuşunu mücessemleştin, edebiyat senet mülazimet etirdi, kalıpını illetip, iştipaklıkını ilgiri sürüş kice. Yine mütexessis meslekçiler ömüki küş koşup terakkiyatı yardım veriş kice, il oblasti bir işxana, bir etret, bir ömektin ibaret üç çoğun vasıta arkalık, yaşanganlarını asasi katlamı idare kiliş, milletler iştipaklıkı, yez kenetlerini güllendiriş katarlık birinci septi nur çeçiş, energiye tarkıtış imkanitiyi iyi kılıp, yaşanganlarının rolünü cari kıldırış, artıkçılıkını işkisiliş, canlılık emeliyet yolunu tep çıktı.

Hörmetli radioanlıqçılar, bu qitimki Jungoğu Nazar programımız müşiyada xırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gül Toxti. Mesul muhariri Polat Aman Nuri Anwar Erkin. Nazaratçısı Araba Tüsencan. Endi diktanla stansımızdan 6-6 durgan başqı sarxıl programlarda bulsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinavatkan, izdiniş davamıda Allah ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başvuji Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 29. günü, Congo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növetlik minister dərəcilikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen, Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Ken Evj Aldıraylı namlı asasi məqsəd notkının asaslı kısmını ve Başvuji Xi Jinping'nin 2021'li 12. ayının 3. günü, Congo Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdesi mumbirinin 3. növetlik ministerla yığında kılgan Congo Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdesi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşu tırtkı bolaylı namlı sınırlık sözünün muyum noktasını ve Başvuji Xi Jinping'in 2022'li 4. ayının 21. günü Boao Asya mumbiri 2022'lik yığınının içiliş mürasımı da sözlügen Dünyanın tanışlıkı ve emirlikini birlikte koldaylığı namlık asasi maksat notkının bir kısmını anladık.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 29. günü Congo Afrika Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikle yığınının içiliş mürasımı da sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağımlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını anlatımız.

Bu yıl Jongo bilen Afrika'nın diplomatik münasebeti başlanğanlığının 65 yılı. 65 yıldan bu yan Jongo Afrika cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş kürüşü devamında yemirilmez kerindaşlarca dostluk orantıp terakki kılış, gülünüş sepirde roşen alahidliki ige hemkarlık yolunu tepip çıkıp, çigiş, mürekkep özgürüş işçi de özara hemden buluduğun kalt seyipini pütüp, yenice halkıra münasebet orantışının şallık ülgüsünü tiklep verdi. Jongo bilen Afrika'nın münasebeti nemi üçün yakşı? Jongo bilen Afrika'nın dostluğu nemi üçün çoğunkur? Bunundaki aşkoç, Jongo bilen Afrika'nın uzak mezgillik müstekkem Jongo-Afrika dostane hemkarlık royunu yaratkalıqı da. O bolsumu samimi buluş, dostane ötüş, baraver muamılı kılış, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliş, ortak terakki kılış, adılıqını yaklaş, hakkaniliğini qoğdaş, vəziyetki uyğulışış, uçuk sığdırışcan buluştun ibaret. Bu, Jongo bilen Afrika'nın neçi 10 yıldın buyan japadımı, halavettimi billi bulup, mürni mürü getirip küreş kılgalıqının hakiki tesviri. Jongo Afrika dostanı münasibeti de ötken işlerini devamlaştırıp, kiyinki işlağı asas selişinin küşmen bəsi. Bu yıl Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının əsli kelgelikinin 50 yıllıkı. Mən bu münasibet bilen, Eyniyeli Jongo'nu kollagan kən Afrikalıq dostlağa Çin könlümdün rahmet eytimət.

Şunu kayıt tentenlik tekitleymen ki, Congo, Afrika devletlerinin çoğunkur dostluğunu mengü unutup kalmaydı. Çin, emeli, yakın, samimi buluş idiye.

Siz bir yerde. Töyüz milyon danısını Congo karhanıları ala kadar Afrika devletleri bilen birleşip işlep çıkırış katarlık şekiller bilen temelleydi. Congo yine Afrika devletleri de davalaş, saklık saklaş türedin onun yolu koyuşka yardım bir yerde. Afrika'ya 1500 neper davalaş etirti azası ve amivi seyye mutakassı evetidu. İkinci, namratlarını azaytış, yezi igilikige nep yetküzüş kuruluşu. Congo, Afrika'da namratlarını azaytış ve yezi igiliki türedin onun yolu koyuşka yardım verirdi. Afrika'ya 500 neper yezi igilik mutakassı evetidu. Congo'da Congo Afrika zamanivi yezigilik teknikisi boyunca bir türküm almaştırış, ülgü görüstüş ve terbiyeleş birleşme merkezi tesis kılıdı. Congo aparatları ve karhanalarının Afrika'da Congo Afrika yezigilikini ravajlandırış ve namratlarını azaytış boyunca ülgü kent kuruşka ilham verirdi. Afrika'daki Congo karhanaları İctimai Mesuliyet İttifakı'nın yüzligen karhana mınlıgan kendit paliyetini yolu koyuşunu kollaydı. Üçüncü, soğudunu ilgiri sürüş kuruluşu. Congo, Afrika yezigilik mahsulatlarının Congo'a kiriş üçün yeşil yol içip, karantin icazeti tertipini yolu koyuşka tez türütkü bulup, Congo bilen diplomatik münasebet ornatkan en terakki kılmagan devletlerinin Congo'ga tamujna bejisiz kirgizilidigan mahsulotlarning doirasini yana kengaytirib, kelgusi 3 yilda Afrikadan import qilish umumiy summasini 300 milliard Amerika dollariga yetkazishga tirishadi. Congo Afrikaning eksportini qo'llash uchun Afrikani 10 milliard Amerika dollarlik savdoga mablag' yurishtirish normasi bilan ta'minlaydi. Congo'da Congo Afrika iqtisod savdo chonqur hamkorligidagi boshlamchi rayon va bir belbog bir yo'l Congo Afrika hamkorligi kasb bog'chisi qurildi. Congo Afrikada aslani tutashtirish turidan onni yo'li qo'yishga yordam berdi. Afrika chonqurligi erkin savdo rayoni katibat boshqarmasi bilan Congo Afrika iqtisodiy hamkorlik mutaxassislar guruhi qurib Afrika chonqurligi erkin savdo rayoni qurilishini davomli qo'llaydi. 4-chi. Selinma orqali turitki bo'lish qurilishi. Congo kelgusi 3 yilda korxonalarning Afrikaga mablag' silish umumiy summasining 10 milliard Amerika dollardan kam bo'lmasligiga turitki bo'lib, Congo Afrika al-ara selinmani ilgari surish subsidiyasi qiladi. Congo Afrikada sanoatlashtirish ve işgı oralaştırışını ilgiri sürüş türedin onun yolu koyuşkı yardım veriyordu. Afrika pul muamile aparatlarını 10 milyard Amerika dolarlık inavet norması bilen temilleydi. Afrika'daki otra küçük karhanılarının terakiyatıga noktalık yar yülek buludu. Congo Afrika çigra halkıgan halık bulim merkezi tesis kılıdı. Congo Afrika'daki en terakki kılmagan devletlerinin 2021 yılının ahırda kareli toşup, tek kaytırıp olanmağın hükümetle ara ösümsüz kariz pulunu keçirim kılıdı. Congo, Xalqara Pul Fondi Teşkilatı köpeytken alayda pul iliş hukukudun 10 milyard Amerika doları acırtıp, Afrika devletlerine ötünü berip duruşunu halaydı. 5. Rakamlık yenilik yaratış kuruluşu. Congo, Afrika'da rakamlık iqtisod türüdün onun yolu koyuşkı yardım verirdi. Congo, Afrika, sünni hemrak Irak'tın seziş teknikisini kolunuş hemkarlık merkezi kurudu. Congo, Afrika, Birleşme Təcrübe Xanısı, hemraklık tətkikat orne, pen teknikida yenilik yaratış hemkarlık bazı kuruşunu kollaydı. Congo, Afrika devletleri bilen kol tutuşup, İpek yolu elektronluk sodisi hemkarlıkını kengaytip, Afrika'nın isil mallarını tordu setiş bayramı ve sayahatçilik elektronluk sodisini kengaytiş pahaliyeti ötküzüp, Afrika'da yüzligen dukan, mınlıgan tavarını supıgı çıkırış hareketin yolu koydu. 6. Yeşil terakiyat kuruluşu. Congo, Afrika'da yeşil terakiyat, muhit asıraş
ve kilimat özgürlüğüne takabül duruş türeden onun yolu koyuşku yardım veriyordu. Afrika yeşil sed için sepeli kuruluşuna medet veriyordu. Afrika'da tövən karbonluk ülgü körsütüş rayonu ve kilimat özgürlüğüne maslış boyunca ülgü körsütüş rayonu kurudu. 7. İktidar yetildiriş kuruluşu. Congo Afrika'ya yardım kılıp yeniden 10 mektep kurudu, ya ki derecesini östürüdü. Afrika'daki 10.000 âli ihtisas ilgisini tetkikat muhakimi paliyetine katnışık teklif kılıdı. Kelgüsü'deki Afrika, Congo Afrika kesbi mağarıp emkarlık planını yolu koydu. Congo'da okuyan Afrikalık okuyucularını işgı uğurlaştırış udul poezi paliyetini kanat yaydırıdı. Congo davamlık türde Afrika devletleri bilen hemkarlaşıp Luben kasıphanısı tesis kılıp Afrika'daki Congo karhanelerinin şu cayını 800 milyondan kem bulmagan iş oranı bilen teminleşige ilham verirdi. 8. Adimiyet alakası kuruluşu. Congo Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan barlık devletlerinin Congo puraları ömek teşkilleb çıgıradın çıkıp sayahat kılıdığan menzilgah devlet buluşunu kollaydı. Congo'da Afrika kino bayramı ötküzüdü. Afrika'da Congo kino bayramı ötküzüdü. Congo Afrika yaşları mulazimet munbiri ve Congo Afrika ayallan munbiri ötküzüdü. 9. Tinişlik, xevpsizlik kuruluşu. Congo Afrika'da tinişlik, xevpsizlik sahesi türüden onun yolu koyuşu yardım veriyordu. Afrika devletleri iştifakıga erbi yardım verişini devamlı emel ileştiriyordu. Afrika devletlerinin rayon xevpsizlikini öz aldığı koğdaş ve terörlük karıştırış yolu diki tirişçalıkını kollaydı. Congo Afrika tinişlik saklaş kısımlarının birleşme meşik, nek meydanda terbiyeleş, yeni küçük tipteki korallarını başkuruş tizginleş cihetki hemkarlıkını kanat eydirudu. Senegal'ın tuncu zontunu Senghor, emmeylen yeni dünyaya kucak acaylığı deb yazgan idi. Şunun işini men ki, Congo bilen Afrika'nın ortak tırışçalı körüsüşü arkası da, bu kitimki Congo Afrika hemkarlık munbiri yığını çokum toluk muvaffakiyetki erişip, Congo bilen Afrika'daki 2 milyard 700 milyon halkının kudretlik gücünü mücessemlep, yukarı seviyedeki Congo Afrika tağdırdaşlık gevdisi berpa kılışka türütkü boludu.

Radyo'nun okucu dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılının 12. ayının 3. günü Congo, Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdesi mümbirinin 3. növetlik ministerler yığında kılgan Congo, Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdesi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşuğu türetki bolaylı namlıksızlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boğav Asya Munbiri 2022 yıllık yığınının içiliş mürasımı da sözlügen Dünyanın tanışlıkı ve emirlikini birlikte kodaylı namlı asasi maksat nutkının bir kısmını anlatımız.

Bugün programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belkim yadınızı boz gerek. Biz tünügünki radyo jurnalı programımızda Abdusalam Hoşur'un Adı Mihri namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Bir qıtımlıq tasadibi qatnaş hadisi, əsıl dilla naid qiyincilikde ötüvatkan bir ayının şükünü teximi eğirlaştırıb etdi. O ilgiri daim mumısıga, dada meni yaxşı kömemdi. Neymiş ki meni başqa ballanın dadıstak sırtlağı ilip çıxıp oynatmaydı, dəb zarlaydı. Ama o kiyin dadısının bu aile üçün varlığını beğişlap, barcı yükünü öz üstü elip kilovatkallıqını belgeni de dadısına boğan hürmeti əsilip açdı. Ama dadısının tuyuqsız yarınışı bu bir aile kişilerini teximi qiyin halatke çürüp koyğan idi. Ondaq da dadısı saqıyalamı? O öz gayelerini əmelge aşıralamı? Bula kızıqsınız, dektiğiniz dağımlıq bugünkü radyo jurnalı programımız orlaştırılığan Abdusalam Hoşur'un Adı Mihri namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

Sen bilen belli imtihan bergen bazı sabahdaşlarınga çakırık kaptımış. Sağın tiyakçı kemmedim ha? Yokurlumur ağan dursan. Hazırgıcı çakırık kemmegen neymişsin? Obdanırak sürüştür baktın mı? Dep sorap durattı. Men olanın suallarına. Bilmedim. Sürüştü kıvattı men. Kep kala. Neymi kaldıraydım? Dep pervasızlı cevap kaydırattım. Paxtının içi de çoğunu saklıqılıp olmağandak, yoşurup gelgen sır ahır aşkarlandı. Bir günü seherdela vilayetlik, nahilik mağarıp tarmaklarından bulup, bir neçe adam üyümüzge geldi. Ola, en yukur numur ağan, bir türküm okuğucılığa mukafat bulu taqtıp erişimden bile, olanın ailesinin ahvalını tekşürüp gelgen iken. Kegele arsızın bireylen, kolumuğa mukafat üçün elip gelgen 10 min yuanını tutkuzup, Aylı şaraitinizni öz közümüzden ködük. Hatırcam okun. Sizden okuş bütürgeci boğan okuş bulunuzni biz yukur derecelik orunlağı dokulat kılıp, hel kılımız, dedi. Şunda kılıp, netçi vaqtın beri yoşurup gelgen sır etçiliş bilen bille, aldımını tağdak tosıp durgan kıyınçılıkımı hel bulup, üstümden eğir şükünü çürüp taşlıgandak yeniklep, erken bir nefes aldım. Yaxşı kişiler etrafımızdılı bizni ayınıp yürüdükken. Eğri müşküllerde bizge sahavetlik kollarını sınıp durduken. Manımışındak sahavetlik kollarının berekti de hayatlık teğimi güzellikke, teğimi çoğunkur mehir muhabbetke tolu diken. Dadam bilen mumam közüge lıkkıdı yaş ilip durup, çeksiz ümitler bilen meni Ali Mektep'ke ısıtıp koydu. Ali Mektep bozuğusu kadem taşlıgan aşı gün, özümünü en bəxtlik eskıgan hem pəxirlik tuyğulağı çömülgen günüm boldu. Bu bəxit hem pəxirin işini çaklıq orunduqda oldurup mən üçün çapat atıp atkan dadam. Ahırgı küş követinimu menin bəxtim üçün sərp kılıp atkan mumam. Yine menin xatırcam okuşumunu kapalıdık egeğiğen partiya hükümetimiz bəyənidi əlbəttə.

Şunda Kayacan hoşallık içi de bekettin çıkıpla küçük kira maşinisti oldurup öyge çaptım. Öy aldığı berip, işke silingan datlışıp ketken yoğan kulübünü görüp hayran kaldım. Dadam ne ketken de o? On neç gün burunla dadamga bugünkü günde kaytıp geldi halıkımda uhturgandım. Acaba dadam unutup gelip bazağa ketken mi de? Hoşunladın sorap bakay. Şu hıyal bilen tan tam hoşnumuzun işeğini çektim. Öyden hoşnumuz Rozıhan anı çıkıp geldi. O beni körüş bilen hayacanlıp közüge yaş aldı. Zorhan ana mamamın kadinası dostu. Bizden en yakın hoşnumuz idi. Kiçiğimden onun aldığı çoğunluğu aşkı mekin beni öz nevriz tekli yakış görettim. Ben bu öz mamamdaki amrak idim. Keldin mi balam? Jüre, öyge kire. Dedi Zorhan ana hoşallık yeş tökülüp durgan közünü menden özme. Boldi, keyin rek kiremen. Dadam ne ketken du? Okuş mukabat polurum bilen dadamını bir hoş kılıp itaydap aldırap kesem. İşke kolup silik durudu. Dedim ben tezrak dadamla yüz görüşke aldırap. Emse senin uyun kireyli. Zorhan ana beni başlap uyumuzdan aldığı geldi. Yeniden aşkışını çıkırıp kolupunu içip uyunun içige mağdı. Ben bu kendin ayış mağdım. Bizden uyunun aşkışı Zorhan ananı neymiş kıldığandı. Dadam bir yek aldıraş getip kalan bolsa beni taladı saklap kalmasında berip koyğamadı o ya. Degen oy bilen öy kirip kalanlıkımda mı sezmeye kaptım ben. Dadan pat-patlı öyünün aşkışını unutup kaldıken ben de bir tal aşkışını mağın saklaşka bəygendi. Bugün kildi kalanlıkını esten çıkırıp koyup yeni bir nasi yıkılı çıkıp ketken oğuşaydım. Bir nasi yıkılı dediniz mi? Hayran bop sordum. Yak, bir nasi tatkılı demek çıktım. Zorhan ana sel ciddiyleşip közleri alakçalak bop getti. Menden bira işini yoşur batmaydıgan size Zorhan ana. Dedim, onun menden ilip keci batkan közlerge tikilip karıp. Yakay, senden nemin yoşur attım? Dadam öz yakşıdı. Yakşı balam, acep bunu sorap kaldın go. Emse, menden nemişini yoşur batısız? Dedim go, hiç yok balam. Zorhan ana, siz mu özümün mumusuğu okşaysız. Siz ne köysem, mumamın köygende könlüm illaqlıqı toludu. Mən mu çoğun kaldım. Üyümüzde kandaklı iş bolsa, menden yuşurman, bolamdı. Hey, nem desem bola? Bu işlani san kandak çöndürsem bola? Dedi Zorhan ana, işkilini birden durup gelip. Kandaklı iş bolsa, daya verin. Sen Ali Mektep ketip uzak ötmey, dadan bazağı çıkıp serenge sopun satılgan işini kımmadı. Emse, mağın evet edilgan pullani. Hayrallıktın neymi deyişimini bilenmey gangırıp durup kaldı. San evetken pulla, nahi bazardaki koruladın, idari organla içindeki ahla sandoklardın, içimde kutusu, kağız yeşiklerini yığıp, kereksiz nesilini yığıp aldığın yeğe apırıp setip tapkan pulla. Bu gepni ağlap, dadamın əxli sandıqları ətrapı da çaklıq orunduqı tayını bilip, hər xil kereksiz nəslərini yığıp durğan haldi köz aldımğa kilip, vücudumğa kəl gün süyrek yeğe yamıraşqa başladı. Mən üçün şunca capala içi de yanlı ünsiz yaşap gelip atkan dadamın aldığı jügürüp berip bağırığı özümünü taşlap öksüp yığılığım geldi. Neymişka? Dadam neymişka bu işlanı mağın etmaydı? Başkalarının aldı da kadınını eğilip kalmışsın diyen de o balam. Mən mu bir ne çıkaydım bunda kımasını etkan bolsam mu? Dadan armamı çoğun bop kaldı. Ali Mektep diyenge çıxbol kedidu. Sabahtaşlarının aldı da boyun kısıp kası bulmaydı. Şuna köprek bul evet bəmisem bulmaydı. İşip kasa jığıp koysam, okuş bitirip kaytıp kese beşini onlaydıgan gım pul kedidu dəp unumay koydu. Hem mehalde giledin bu işlani senden mehbi tutuşunu ötündi. Biz mi amalsız mahkulluq bildirdik? Sen tatlı kegende vaxtınca bu işlani kımmadı. Sen ketkendinkin yine devamlaştırıverdi. Dedi Zorhan anam.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: vaqt tün nisbiga yaqinlashgan edi. Ko'kda yulduzlar jimirlaydi. Qiran daryosining sharqirgan ovozi angilinib turatdi. Avud bilan Nurxon navrlari bilan billa allaqachon sherin uyquga ketgan edi. Jangxong amdili yotqonga kirishiga yondagi qo'rovdan tuyuqsizlik qizlarning "O'g'ri keldi, qutquzinglar, odam bormi?" degan vaymlik ovozi anglandi. Jangxong o'rindan chachrab turib, ko'nglakcham piti o'yligi yugurib chiqdi. Qo'lchirig'ini tutib olgan Jangxong qo'rovning o'tirsida to'xtab, ovoz kelayotgan tarafga quloq soldi. Avudning qo'rosi bilan bu qo'rovning temi bir edi. Shu qo'ro tarafdan qizlarning chiqirib yig'layotgan qo'ylarning qattiq mergan ovozlari anglandi. "Voy, bu ovozlar qo'shni tarafdan kelyotdi-ku," deb o'yladi Jangxong ansirab. "Ularning qo'rosiga o'g'ir kirgan o'xshamamdi?" Jangxong darvozaga qarab etildi. Nurxonning uydagi chiroq lappidi yondi. Arxotun uydan yugurib chiqib, yondagi qo'rodan kelyotgan ovozlarga quloq soldi. O qorodin qo'ylarning qalaymiqan dupirligan, qattiq mergan ovozlari. Noma'lum bir aylanning putimni qo'yib atdayman, bo'lmasa heli jiningdan ayrilasan degan vaymlik ovozi va Jangxongning qechib qutulaman deb ham xiyol qilma degan qattiq ovozi anglandi. "Nurxon," dedi Avud ko'zlari chekchiyib. "Bu bizning shojoning ovozi ku. Odamni qo'rqitib nima aytdingiz? Bu ovoz Odilning qorasidan kelyotgandek qiladi. U tunugun xotini bilan billa Yezdiki tuqqallarını yoxluqlı kətkən dəməz mə? Apla! Oy, bulan şiddik, Şaucan Tünnüspədi birə kilişməz ki, yolu qıbqasa, köpçilikdən aldıdı ölgünümüz şu avut, tez bulan, onu izdəyli!
1: Nurxan öygü uşqan dək kirib, qolçırğını aç.

Akşam köpçelik tenkü çıkamgan bolsa o oğrunu koldan çıkırıp koyattık. Koroğa Adıl'nın güldestilerini kötürgen işki kızı külümsirep kırıp geldi. Ve Udol Canko'nun aldığı berip, koldardaki güldestilerini onunla tanıdı. Biz sizden köp minnettar Canko'n aka, dedi kızlarının çoğrağı. Rahmet sizge. Akşam siz bulmağın bolsunuz, oğrunumu tutamaydık, dedi küçük kız. Koylarımızda mı ayrılıp kalattık Canko'n aka? Kızım, koydun ayrılıp kalan bolsanlağı, Adıl'agan bir amal kıp oranını toldırıp aladı. Dedi Ahat kızıqçılık kılıp. Lekin jandan ayrılıp qalmağınınla qalsız esil iş boptu. Hey Ahat, undaqtım ha? Dedi Şoma. Adıl akam koylardan ayrılıp qası esip ölübilişten yanmaydı juma. Dəl şu çağda dərvaz tərəpdən koyunun mergen avazı anlandı. Dadam ipkegen koy məravatıdı. Dedi kızlanın çoğun. Adıl aka, koylarınızda mı guvacılığa başlap kege oxşumam siz? Dedi Ahat. Ula Şoma akamın etkalarını rast avatamdı ne mi? Adıl akam senin baya bu koroğa töge başlap kırsak mı erziydi o degin anı anlap qağan oxşaydı. Dedi Şaulizi külümsirep. Mən bugün oğlum Canko'nga atap işki yaşlıq erkek koydum birini ep geldim. Dedi Adıl Ahatke qarap. Ha, kandak emdi gepon ba mı? Vay gep yok aka. Dedi Ahat. Koysu yop kavap yedi qal iş bosa. Gepimiz bosa bu kımay jim turvalımızdan ha. Koroda paraqqıdı külkü götürüldü. Dərvaz tərəpdiki koy yeni məridi. Adıl akamın koyunu suyup kavap kısanla, dedi Kencəş. Qimizdi mən dəyarlay. Yaq, yaq Adılda da rəhmət, dedi Canxon xicil bulub. Könlümüz bizge tegil boldi, likin biz bu koyunuzu qobul qılamaymız, rəhmət. Qızlarınız təqdim qığa mao güllə, mağı berilgən ən katı mukapat, rəhmət siləgə. Oğlumuz Canxon'nın oğrının ziyan kəşkidin qutulub qağallıqı bizden təliyimiz Adıl aka, dedi Nurxan. Bugün oylumuzga kulum hoşunla jambup kaptı. Koyni biz suyaylı. Sizge rahmet Adıl aka. Şunda kılaylı hoşnam, dedi Ahutma. Karanla davatkan giponlani. Siladi ba köngül, mende yok mu? Dedi Adıl. Oğlum Canko'nga minnettarlık bildiriş için ep kegen koyni ep ketanla desanla, minin könlümge kememdu. Ahut aka, dedi Şoma. Adıl akamnın sekhiliği tutkan çağda, onunla koyunu ep kettisiniz, eğir zerbi bommamdu. Adıl akamdan sekhiliği onay tutmaydı odan, ha, Avtaka? Dedi Ahat. Şuna fırsatını çın tutup, koyunu koruğu iştikrek akırvalaylı, ha? Koyunun mergen avazı yeni anlandı. Karanla, dedi Şoma, dervaz tarafını körüstüm. Adıl akamdan koyumu, hocayinim gepidin yeni vağıcı koronun işçigi kırvalay, dep meravatı da ana. Koronun işçi de yeni külkü götürüldü. Nurhan'ın koşunları aşında kuşacak, çıkışkak, akkönül kişilerdi. Ula, millet ayırmay, sentben değişmey, egiz beslik talaşmay, bir bilen inak ötepti. Kaysı öy, toy tayarlıqı kırışken bolsa, ya ki kaysı öyde tebrikleşki tigişlik birer iş bolsa, ula soğatlık buyumlarını kötürüşüp şu öyge kırışepti. Ve yakşı dileklerini bildirişüp, çakçak kılışıp, külüşüp, turmuşunun kızıgıdın ortak bahriman buluş etti. Canxon'nın tün nisbide Adıl'nın korosuğu yüreklik etilip kırıp, koy oğursu bilen katlık ilişkallıqı. Beşiği toxmaq degip, yarılıp qalğan bolsa mı, oğırığı çın esilip elip, ahır onu kolgu tüşürgeliki toğırsadaki xəbər, hoşınla arsıda çakmaq tezgide tarqılıp getdi. Hoşınla işik derizelerini, dervazelerini, üstel orunduqlarını, işkap sanduqlarını zeyir ekmeyi teyir ekmeyi, köngüldikidek remont kılıp, ya ki yasap berdiğen, köp əkmi talap kılmaydıgan. Hatta bazda haq iliştimi baştatıdığan bu 17 yaşlıq kemter, köngülcek, çıkışkak, kol əplik xanzu jigitini yaxtırıp qalgan idi. Adıl şu günü Nurhan'nın korusta 2 yaşlıq erkek koyni külkü çakçakla bilen soyup, onun göşüge hoşunla bilen billi eğizdeydi. Kence şekirgen kımızdın bir kanç için içti. Ahad, garmonçilip etkan Uyğurca, Tatarca, Kazakca, xanzucu naqşa, cırlağa hoşunla mı qeytaldi? Bu köngüllük sorunda Adıl özünü goya güzel yaşlıq dəvrge qaytıp qalğanda kes qıldı. Onun işki kızı uzaqtın buyan dadısının bondaq eçilip yayrab, hoşallıqıdın kınıgı patmay qalğalıqını kömügen idi. Ola Nurhan'ın korosundan ayrıldığan çağda Adıl Canxon bilen kucaklaşıp hoşlaştı. Canxon'un dadısı yazda aşlıq köktat tersa, kışta baxmıçılık kılattı. O tergan köktatlarını hoşunlarga erzan bağda setip beretti. Namıratraq hoşunlardan köktat taqınımı anmaydı. O, koyları bilen köktatlarını pul kılanmay qalğan çağlarda,
onun Uyghur Kazak hoşunlarımı kol koşturup karab tomaydı. Ola abdumobil yakı çanılanı deyip, onun köhtat dem koylarını şerge kırıp seçip beretti. Can Hong'u kiçik edilla, dekkan atanısıgı ergiş bücürüp emgek kılışını, muşakatlagi berdaşlık berişini ögendi. Japalık emgek muhiti gödek Can Hong'un iradesini tavladı. O, etiz eriklada, eğil kotallada, kakırtan soğuklada, tomuzun ısıklarda xeylili pişti. 13 yaşlık Can Hong'un işçallıqı, Japadın koxmaydıqallıqı, tırışçallıqı, onun atanısını mı, boğusu bilen momusunu mu hoşalqağan idi. Can Hong 14 yaşkı kadem koygan yeli, ulanın ailesi de korkunuşluk bir vaqa yüz berdi. Şu günü, onun dadısı Can Hong'un anısı bilen boğusunu bir min bosqı selip, şerge doktorga elip mangan idi. O, momusu bilen birli keşkir gücü ulanın yoluğa karadi, lekin ula qaytip kemmedi. Ulanın yesidin şerge abdumobil bilen bir saatil yetip ağılı bolatdi. Ula şerge ettigendili mangan idi. Mana hazır tün perdesimi tartılıp, süzük asman boşluğunda yıldızlama çakmadı. Can Hong'un momisi uladın ensirep keşlik tamıkını mı yemedi. Pat pat işik aldığı çıkıp, şehir yolu telmürüp kara etti. Lekin tonuş minbosunun karşısını görünmeydi. Ula neymiş ki kaytip kenmeydi gandu. Dep oylaydı son momay kattık ensirep. Bugün işik aldıdın her günü şehirge kırdığan Adamba yokluğunu sürüştürüp ötüdüğün minbos mu yokku? Öyde çarağınımı öçürmey, kiyimlerini salmay, közlerge yaş ilip, uh tartıp oltırgan momısıgı karab, Can Hong'numu kokunuş baskalı durdu. O yotkandan çıkıp, moğulup oltırgan momısıgı çeğen yapıştı. Moma, ulan muşçak için imişki kemeydi gandu, dedi o, momısının moğuluk közlerge tikil. Sen imişki okulumaysan, moma. Közümge kandak uyku keledi o cenin balam, dedi son momay jığlamsırıp. Sen uxla ve kozam. Mən bir dəm ultray. Könlüm bir kısmı bub turdu o balam. Ula, bir ərxeyim qatargi yol qıp qanmıqandı o hə balam. Toyuqsız, abdumobil avazı anlandı. Son mamay bilən Can Hong xoşal bulub özlerini talağa attı. İşik aldı da bir qancı abdumobil həm natunuş adamlə turatdı. Son mamayının jüriki ciğğıdı qıp qaldı. Onun könlü bir şumluğunu səzgəndək boldı. Qoqqınıdın, közleri çanıqıdın çıxıp keçişki azlı qalğan beçarı momay, bir qancı zembilini çüşürüp atqan kişilərinin yeniği itilip bardı. Kişilər abdumobildin çüşürüp atqan üç zembilinin üstüge ah rəxlə yepilgan idi. Eridin mu, oğludin mu, kelinidin mu ayrılıp qalğanlıqını bilgən momayının putları lağıldap titirəb köz aldı qaran qolaşdı. O, zembillərgi qolunu sozup, Nalı pəriyat qılıp, abdumobilinin yeniğıla göp pidişi qıldı. Can Hong, dada, apa, bu adab, içinişlik nalı qılıp, özünü zembillerge attı. Kişilə onu tutu aldı. O, beni koyup berinle, mən apanı görmen, mən dadanı görmen, mən buanı görmen, dəb tipi çəkləb, tutu algan kişilərinin qılıdın yolqınıp çıxışqı orun attı. Hörmətli radio dinləyicilər, anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığı aşqışqa oxşayır. Kişilər dağlıq əsərləri oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mul özüqlüyə ega buludu. Öz duruşluq zaman və məkan boşluğundan alqıb, tarixdə ötən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələri hazırlayır. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi müsabıda ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret kikilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırman.
4: Junhanın kat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 4-cü numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyo'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletin mühim kuralları Jungo yasımcılığının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunluğu yıldız tartkızıp, kreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Men bir tamçı su.
7: Men mo bir tamçı su.
6: Men süpsüzük eriğden keldim.
7: Men pakı su ambırdın keldim.
6: Güllükte güllerini soğuramam.
7: Cümekni çın etmep bu. Men evrez yoluğu ikip gettim.
6: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
7: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
8: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca jongoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplık.
9: Ali Canaplık, turmuşkı sınıp ketken herket mizani.
0: Ali Canapla samimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canapladır.
9: Ali Canapla yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa kılalaydı galla Ali Canapladır.
9: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kəm buludu.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge

0: Özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın söyün, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kiselik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap gitti. Bakteriyeler beden azalarımda halıhancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp gitti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yeriktin geldim.
6: Ben pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Yallanğıcı başkalarının sevelikidin ölüp kesse, yallıgıcı bilen ziyankeşlik kılgıcı kandak tölen bir iş gerek. Aldı bilen bu vaktiki dil umsalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın yakın dostu Li Weibo, Li Lei öde algan kuruluş orunda işleydi.

Liley, Canzıcan'ın kran maşinisini icari ilip kuruluş orunda işletti. Hem de Canzıcan özü meşgulat kıldı. Bir günü çüştünkin işçila uçtumtut krandın tokacı dağalığını baykap, derhal Canzıcan haber kıldı. Canzıcan ekvalının haber tepip, üskünlerini mundaklı tevşürüp koyup, yana devamlı işleş bilen bop getti. Keş bulganda Levi bu kran arkalık tartıp çıkılgan Simonut'un şuruatkanda bəxtkı karşı toksok vitip, ahiri kutkuzuş ünün vermeyi ölüp getti. Bu haberini anlayan Levi Bo'nun uruqtukalları Van Shaoqiang'nın teklifi bilen Canzıcan bilen Lili üstünün xalık sot mekkimisige dava kıldı. Ondan da ziyalanğıcının uruqtukalları yallıqıcı bilen ziyankeşlik kılgıcının tölem tələp kılısı bulamdı. Hizmet davamında her xil sebeple tüpeyildin hemişe hukuk çıkılış vakaları bop durdu. Meselen yallanğıcının yallanğan mezgilde yarılınışı digendek. Bundaq ekvalda tölem cevapkarlıkını kim üstü giriş gerek? Ehtilap kanun desturda bundaq ekvalı karta inik belgilimi çıkırılgan bulup, emgek mulazimetini kobul kılgıç terep hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü galıdı. Bu dil o misalı da yalgıcı Lili'nin yallanğıcı Liveybo'nun cismani bir xatarlıkını qoğdaş mecburiyeti var. Yallanğıcı hizmet ceryanda yarlansa, onu yallap işlet küçün cezmen münasip cevapkarlıkını üstü giriş gerek. Lekin bu dil o misali yine üçüncü kişinin tölem cevapkarlıkı meselesi geçetildi. Bu nokta nezarda tutulgan asasda ehtilap kanun desturda üçüncü kişinin kılmışı yallanğıcının ziyan kuşuruşunu keltürüp çıkargandaki tölem cevapkarlıkı belgelengel. Bunlar ekvalda yarlandıgan yallanğıcı tölem cevapkarlıkını üçüncü kişinin talep kılsın mı? Emgek mulazimetini kobul kılgıç terepten talep kılsın boludu. Elbette o emgek mulazimet tölemini kobul kılgandikin üçüncü kişinin töltü alsın boludu. Bundakçı itkanda, yallanğıcı hizmet ceryanı da üçüncü kişinin ziyankeşliki uçurganda, yallıgıcı ve üçüncü kişinin her ikisi belgelik cevapkarlıkını üstü giriş gerek. Dekin ikisinin cevapkarlıkını üstü giriş sebebi okşaş bulmaydı. Ziyallanğıcı bulu süptü bilen Liveybo'nun aile tevhesi dikile, Canzıcan'ın hukuk çıkılış kılmış sebeplik onundun tölem talep kılsı mı? Yallanğıcı bilen yallıgıcı otursudaki yallaş yalınış münasivetini asas kılıp yallıgıcıdın tölem talep kılsın boludu. Emliyette Canzıcan bilen Lili'nin Levi Boğ'u nispeten üstüge alıdığan cevapkarlıkının mezmuni pütülleri okşaş boludu. Canzıcan en bir vasıta hukuk çıkılgıcı bolu süpüte bilen o en ahırkı cevapkarlıkın üstüge alıgıcı boludu. Şuna yallıgıcı Lili Levi Boğ'a tölem bergenliğin hadisini en bivasit keltürüp çıkarguçi Canzıcan'dın töl tuvalısı boludu. Jonhua Xalıq Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Desturu'nun 1192. maddesi de mundaq belgelengen. Şahsle ara emgek mulazimet münasiveti şekillengende emgek mulazimet kılguç terep emgek mulazimet kılış yüzsidin başkulağı ziyan yetküzgen bolsa hukuk çıkılış cevapkarlıkını emgek mulazimet kıldırguç terep üstü galudu. Emgek mulazimet kıldırguç terep hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge alğan ikin kastellik ya ki zor sevellik ba emgek mulazimet kılguç terepten töl tuvalısı buludu. Emgek mulazimet kılguç terep emgek mulazimet kılış sebebiden ziyan kuşurgan bolsa iki terep özünün hatalıkı qarap münasip cevapkarlıkını üstüge aludu. Emgek mulazimet kılış mezgili de emgek mulazimet kılguç terep üçüncü kişinin kılmış sebebiden ziyan kuşurganda emgek mulazimet kılguç terep üçüncü kişinin hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge ilişini talep kılış hukukluk. Emgek mulazimet kılguç terepten toluklama bir ilişini talep kılış kumu hukukluk. Emgek mulazimet kılguç terep toluklama bergenliğin üçüncü kişinin tölü tuvalısı boludu.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakış turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı. Çarçıgan kalıplarının teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Ken ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben silahının

0: Hürmetli radyo alıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 22. günü, Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Jungu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığın içip, Jungu Kompartiyası 20. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi yığınının karab çıkışıgı sunuludugan hüccetlerini müzakere kıldı. Jungu Kompartiyası Merkezi Komiteti'nin başucisi Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı. Xi Jinping Amerika'da devlet işleri ziyaretinde bulundu. Xi Jinping Amerika'daki 10 Ali Mektep'nin yaş okuguçularına cevap hat yazdı. Wang Huning Indoneziya Xalq Maslahat Kengashining raisi bilan ko'rishdi. Deng Xiaoping davlat bayrog'iga hurmat bildirish, Shangang Omin yoshlar o'smirlar bayroq chiqarish atirdi vakillarining Beijingni ziyorat qilish umididagilarni qabul qildi. Hanjing Avstraliya Federatsiya Parlamenti Avon Palatasining boshlig'i Deng bilan ko'rishdi. Chang Yuxia, Liu Jinli intizomga, qonunga ig'ir xiloflik qilganlikdan partiyadan harbiydan qo'llab chiqarildi. 23. növətlik Jungu Şarkı Canubi Asya Əlri İttifaqı körgəzməsi yepildi. Örmətlik radiyanlıq ucula, tövəndə deyqıqdanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jungu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 9. ayının 21. günü yığın içip, partiyanın umumyüzlük katkı idare kılışını izcil ilgiri sürüşke dair zor meselelerini müzakir kıldı. Jungu Kompartiyası Merkezi Komiteti'nin başucisi Xi Jinping yığın gıriyat seçilik kıldı. Yığında Jungu Kompartiyası 20. Növetlik Merkezi Komiteti'nin 5. umumi yığınını 10. ayının 26. günüden 29. günü geçe Beijing'de eçeş karar kılındı. Jungu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Jungu Kompartiyası Merkezi Komiteti'nin partiyanı umumüzlük katkı idare kılışını ızçıl ilgiri sürüşke dair bir kançı zor mesele toğırsıdaki kararının orginalı hakkıda partiye işçi sırtıda belgilik dairde pikir iliş ehvali toğırsıdaki dokulatını anlap ötti. Hem de bu kitimki yığında muzakır kılıngan pikir gasasen özgertiş kırgızülgendin kiyin hüccet orginalini 20. növetlik merkezi komitet 5. umumi yığınının karab çıkışığı sunuşunu karar kıldı. Yığında mındak tep görüstüldü. Bu kitimki pikir ilişta demokratiye cari kıldırılıp, köpçülüknün akıl parası mücessemlendi. Cayla, tarmakla ve erkayız tereple karar layihasını toluk moyelleştirip mındak tep kardı. Karar layihası da yeni devirdeki partiyanı umumüzdik katkı idare kılış neticileri ve tecrübeleri hakikatini emeliyetin izdigen halda hulasılınıptı. Hazırkı ve bunun dinkiyinki bir mezgilde partiye kuruluşu duçgeledigen vaziyet ve vazifele çoğunkur tahlil kılınıptı. Partiyanı umumüzdik katkı idare kılışını izcil ilgir sürüş doğrusu da strategiyelik uğurlaştırış kılınıptı. Bu yolda Xi Jinping yadroluğudaki partiye merkezi komitetinin partiyeni, devletini kudret taptırıştaki tarihi teşebbüskarlıkını namayan kılgan bulup, yeni devirdeki partiye kuruluşundan ibaret yeni ulu kuruluşunu ilgiri sürüp, bütün memleketteki her millet halkını ittifaklaştırıp ve yetekleyip, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendiriş ulu işlerini Jungochi zamanı vilaştırış arkalık, umumüzlük ilgiri sürüşte muhim real ehmiyetke ve uzak muddetlik yetekçi ehmiyetkiyge. Yığında monola tekitlendi. Partiyanın umumüzlük katkı idare kılışını ızcıl ilgiri sürüşte Marksizm, Leninizm, Mao Zedong ideyesi, Deng Xiaoping nazariyesi, üçkü vekillik kılış muhim ideyesi, ilmi terakkiyat karşıda çıng turup, Xi Jinping yeni devir Jungot sosyalizm ideyesini umumüzlük ızcıllaştırıp, Xi Jinping partiye kuruluşu ideyesini çoğunkuru ögünüp ve ızcıllaştırıp, partiyenin burçi ve vazifesini çördep, yeni devirdeki partiya kuruluşunun umumi talepini emeliyleştirip, partiya nizam namısını tüp asas kılıp, partiyanın avantgard etretlik karakterdi. Partiyanın umumizlik rehberliki ve partiya merkezi komitetinin merkezlik bir tutaş rehberliki de çıntırıp, partiyanın uzak müddet hakimiyet yürgüzüş iktidarını östürüş. Partiyanın ilgarlıkı ve saplıkını, partiya bilen halk ammısının kan bilen göçtek münasibetini saklaşını nezerde tutup, katık boluş asasi ritimi de tevrenmeyi çıntırıp, partiyanın umumizlik katık idare kılış sistemisini mükemmelleştirip, partiyanın siyasi kuruluşunu itekçi kılıp, partiyanın erkaç cihetlerdeki kuruluşunu umumizlik ilgiri sürüp, bütün partiyanın aktiflikı, teşebbüskarlıkı, icatçallıkını toluk kozgap, partiyanın özünü paklaş, özünü mükemmelleştiriş, özünü yenilaş, özünü yükseldirişini üzlüksüz işkaşırıp, partiyanın siyasi rehberlik kılış iktidarı, ideyevi yitekleş iktidarı, ammini teşkilleş iktidarı, cemiyetki çakırık kılış iktidarını devamlı küçeytip, partiyanın baştın ahır devrinin olduğu mağıdıgan, halık çın kalbidin himayi kılıdıgan, türlük boran çapkullarının sınıkı berdaşlık gereleydıgan, kötü rengi ruhluk, marksizmlik hakimiyet beşidiki partiya buluşuğa. Baştın ahır, Cungut sosyalizm işlerinin küçlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapalatlık kılış şart. Yığında bununla tekitlendi. Bütün partiya, partiyanın hakimiyet yürgüzüş oranını müstekkemleş. Cunha milletinin ulu gülünüşünü işkaşırış stratejiyelik yükseklikte de turup, partiyanın umumizlik katkı idare kılışını zıçıl olgu sılcıtışının muhim.

0: müstehkemlendi. Bu yıl 7 ayının 1-ci günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin milletle iştipaklıkı terakiyatını ilgir sürüş kanunu resmi yolu koyuldu. Bu yeni devirdeki tunci milletle sahasıdaki mehsus kanun bulup, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi inini müstehkemleş, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi kuruluşunu ilgir sürüş için kanunçılık asasını puhtulap, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi kuruluşunu üzlüksüz çoğunkırlaştırdı. Partiya 18-ci kurultuydun bu yan Partiya Merkezi Komiteti azsallık milletle ve milletle rayollarının terakkiyatını tezletişini umumlukta tekimi gevdilik orungu koydu. Azsallık millet rayolları bütün memleket bilen ten kademde namratlıktın kutulduruş ötkülügü ucum kılıç yenge de galbi kılıp zamani vilaştırış yenge musabisige kadem koydu. Dünyanın ügüzüsü bolgan Şizan'da elektr energiyası yolu girelişip, bexeter, şençilik, yorukluk tori, bəxt tori bərpa kılındı. İlgire çöl bayavangı tolgan Şincan, bugün üç günde memleket bu içe açlık birlik mesulatı da o da birinci orunda turdu. İşki Mongolda bir türküm əqli hesaplaş, hesaplaş iktidarı ve elektr torunu maslaştırış kuruluşu qatarlıq yeni asasi kuruluşla tez əmeliyleşip, hesaplaş küçük kölümü memleket boyunca aldın korun gütti. Guangxi'da əsir kuruluşu pınlu kanılı pütüp katnaş başlandı. Bu, ğırbı kısımdaki kuruqluq deniz yeni yolunu eşiple kalmay, liniya boyudaki milletlerinin terakiyatıga yeni pürsət ilip geldi. Guangxi Jiangsu Avtonom rayonluk qatnaş transport nazarati su transport başkarmasının başlıqı Liu Yingying mındaq dedi. Pınlu kanalı liniyesi Jiangsu, Yaozu, Miaozu Katarlık azsallık milletle toplaşıp oltıraklaşkan rayon, kanalda katnaşının başlanışı, bu rayonlarını işki kuruqluk merkezden deniz okyanı yüzlengen eçivetişinin aldıngı sebebi aylandırdı. Özgeç kesiplerini yetildirip ve zoraytip, yenilik yartış arkalık terakiyat kütürtki boluş iktidarını östürüp, Gərbi Cənib rayonudaki her millet ammasığa texim köp işqi oruluş pürüstü, igilik tiklə süpüsü yartıp bədi. Sallıq məlumatları körüstülüşçe 2020-ci ildin 2025-ci ilgəçə 5 Avtonom rayonunun işləp çıxırış umumi kıymeti 6 trilyon 10 milyard yuendin 8 trilyon 660 milyard yuengi yetip, yılığa otur hesap bilen 5.5% aşqan. Ahalilerin ilkedeki otur çıkırımı 25.900 yuendin 34.900 yuengi yetip, 34.9% aşqan. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi kuruluşu ilgiri sürülüp, her millet oğul kızları bir niyette kol tutuşup, Cumhur Milletinin güzel kelgüsünü ortak yaratıp, milletini güllendiriş uluğ şan şerifidin ortak bəhirlenmekte.
1: Stansımız xəbəri. Qoyan Akbarat İşxanısı 9. ayının 21. günü 15. 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı iliş başlayımısa da Akbarat ilan kılış yığını açdı. Dövlətlik Aşlıq və Maddi Əşya Zapas Saxlaş İdarısının məsulü tonuşdurub mündaqdadır. 15-ci 5 il məzgılıda dövlətimiz zamanevi aşlıq obrud sistemisi bərpa qılışını tezlədədi. Aşlıq kəsbinin yıllıq sanayət umumi məhsulat qımmətinin 4 trilyon 500 milyard yuendin eşşidin ümid bar.
0: Stansımız xəbri. Qoyan Akbarat İşxanısı 9-cu ayının 21-ci günü yeni müsabidiki kürəş qılğıçılar, cüngoluq və çətəllik muhbirlar bilən yüz görüş yığını ötküzdü. Aləm qatnışı sahasıdiki 4 vəkil yeni dəvirdiki boşluq üstüdü izdiniş yeni uzun səpirini yaxşı mengişini çördəb, cüngoluq və çətəllik muhbirlar bilən körüşdü və pikir almaşdırdı. Özlərinin toşuqçı rakita tətqiq qılıb yasaş, Adamlık alem katnışı kuruluşu, koyup veriş vazifesine kapalı tıkılış, boşlukta emeli kullanış ilmi katarlık cihetlerde ötkel gücüm kılıp kıyınçılıklarını yenip, öz aldığı yenilik yartış geçirmişlerinin hem bəhirlendirip, evlat mı evlat, alem katnışı kişilerinin ötkelgi devamlı gücüm kılıp, pen teknikinin yukarı pəllisiga batırlık bilen örleştek təsirlik hikayelerine bayan kılıp, alem katnışı pen tətqiqat kollektifinin pen teknikada özüge tayinip kudret tepişti çıntırıp, alem katnışı küçülük dövleti kuruşunu tezletiştek küreş halıdı ve buruşunu zimmesige elişini callıq namayan kıldı.
1: Stansımız xəbəri. 20-ci növbətlik Asiya Tənərkət Müsabıqısı 9-cu ayının 21-ci günü müsabıqı başlanğandan keyinki 2-ci müsabıqı günügə qədəm qoydu. Jongu komandası yel miltiq, su üzüş qatarlıq nurğun türlədə körünərlik nəticə yaratdı. Bir türdə dünya

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atılmaydı seyipimizle başlayımız. Çöllük bostallık aylandırıldı. Bipayan tenşan etkide, çeksiz çöllükte, erle, ayalla, qeyrıla, yaşla, ketmen bilen yer ağdırıp, sapan bilen boz yer açtı. Gemi kolap makallaştı. Şincan işlep çıkırış kuruluş bentani, herbiyle boz yer özleştiriş mozida, boz yer özleştirip, çigranı qoğdaş namlıq

Hürmetli radyo anlıkçılığa, hemde dünyaya nazar programımızı başlayımız. Yeni jüngü kurulgandım bu yankı, deryadın denizgı tutuşuduğun tüncü çoğun kanal bolgan Pınlu kanalı da 9. ayının 16. günü resmi katmaş başlandı. Bunun bilen jüngü Gırbı Canıp rayonunun denizgı çıkışta oylanıp meniş tarihi özgertilip, jüngü bilen Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı'nın hemkarlıkı bir altın yolunu kütüb aldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, embedi kıtınla programımızdan tepsiliği mezbollarda bolsun. Hürmetli radyo anlıkçılar, yeni jüngü kurulgandım bu yankı deryadın denizgı tutuşuduğun tüncü çoğun kanal bolgan Pınlu kanalı da 9. ayının 16. günü resmi katnaş başlandı. Bunun bilen Jüngo Gırbı Canıp rayonunun denizgı çıkışta oylanıp meniş tarihi özgertilip, Jüngo bilen Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı'nın hemkarlıkı bir altın yolunu kütüb aldı. Yer şari deniz işleri ve su transporti torbikti, deniz sodisi denizcilik akbarat torunun obzorda, Pınlu kanalının eçilişi arkası da, Jüngo bilen Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı otursudaki soda alakısının yenimi ilgiri sürülüp, Jüngo bilen Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı eza devletle otursudaki soda ve iktisat endizisinin kaytı berpa kılınışıdın ümit bağı deyildi. Nurgun vakit tügünü de turganda Pınlu kanalıda katnaş başlaştığın kımmeti tekimi gevdilinudu. Bu yıl Jüngo Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı umumyüzlük, stratejilik, hemralık münasibeti ornatkallıkının 5 yıllık. Şundakla Jüngo Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı umumyüzlük, stratejilik, hemralık münasibetinin 2026 yılıdan 2030 yılıgıçı bolgan hareket planının başlanış yili. Yine Jüngo Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı erkin soda rayonu 3.0 nusxasının derecesini östürüş kelişim namısı imzalangandan keyin emliyleştirişini tezletadigan halkılık bir yıl. 23. növbetlik Jüngo Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı körgezmesi ve Jüngo Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı soda ve selinme ali yığını 9. ayının 17. günü Nanyang'da içildi. Köp kıl pırsat kirelişip ketti. Pınlu kanalıda katnaş başlaşını del vakti de bol deyişki boludu. Bunun ehmiyeti çoğunkur. Jüngo Gırbı rayon kuruqluk deniz yeni yolunun tayançı kuruluşu bolgan Pınlu kanalıda 5000 tonnajlık parakotla katnaya alaydı. O dünyadaki okşaş türdeki kanallar içi de katnaş iktidarı en güçlük kanalı hesaplanıdı. O çoğunkur riyal ihtiyacı asasen kurulgan. Devlet içinden karganda, Jüngo'nun Gırbı Canıp rayonu da deryadın denizgi bevastı tutuşuduğun yol kemçil. Mallani Şarkı Canıbı Asya'yı eksport kılışta şarkı karap oylanıp denizgi çıkışkı doğru geludu. Bu su transport tenerhini zor derecede aşırı veydudu. Taşkı cihetten karganda, Jüngo bilen Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı köp yılladın bu yan bir-birinin birinci çoğun soğudu hemrayı bulup geldi. Lekin eşya obru tenerhinin yukur buluşu iki tarafının soğudu terakkiyatını çekilip koydu. Pınlu kanalı pütüp katnaş başlangan dinkiyen Jüngo'nun Gırbı Canıbı rayonudun Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı'yı tutuşuduğun toş arlıkı en kıska su transport çoğun yolu içildi. Bunun bilen Gırbı Canıbı'nın merkezi rayonu bilen Şarkı Canıbı Asya Eller İhtifakı otursudaki toş arlıkı 560 kilometreden artık kıskıraydı. Eşya obro tenerhi 18%'ın 30% kişi tövelleydi. Her yılı 5 milyar düyendin artık transport haracetini ticap kalgılı buludu. Bunu tez hem ticeşlik buluşunun birleşişi değişki buludu. Bundak muvaffakiyet kandak kolu geldi. Jüngo İctimai Pelle Akademiyesi Asya Tinç Okyan Rayonu
ve Yer Şarı Stratejisi Tetkikat Yurtu Şarkı Cenubi Asya Tetkikat Merkezi'nin müdürü Şu Lipin mündaq dedi. Bu asaslıqı Jungo'nun pen teknikide yenilik yaratış emeli küçü ve teknik kullanış iktidarının terek bolğallıkının paydısıdın boldı. Şundaqla Jungo'nun içi bitiş, əmkarlış arkılık öz ara nəp yetküzüp tən paydı elişini işkaşırış üçün boşaşmay tırışçallık körsetkellik edin boldı. Pınlı kanalıda katnaş başlanışı yer şaharının çoğun tüptiki suçilik su transporti kuruluşunu Jungo təcrübisi bilen təmilledi. Vietnam'nın Jungo'daki baş elçisi Fan Chengping Pınlı kanalıda katnaş başlangallıkı Jungo'nun teknik iktidarını namayan kılıplı kalmasın, belki yine Jungo'nun rayon alakısını öz arara vallaştırış kütürtke buluş iradesini gevdilendirdiği dep kardı. Yakın kıyıladın bu yan, Jungo bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'nın iktisat soğudu hemkarlıkı devamlıq çoğunkurlaştı. Jungo, Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'nın birinci çoğun soğudu hemrayılık oranını udaq 17 yıl saklap geldi. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıca Jungo bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'nın soğudu umumi kımmeti 5.950.000.000 yuan yetip 20.6% eşip Jungo taşkı soğudu umumi kımmetinin 17.1%'ini ilgiledi. Pınlı kanalıda katnaş başlangandın kiyen Jungo Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı hemkarlıkıga kandak kuvvet koşudu. Yepyeni su üstü çoğun tomuri aldı bilen tenlerikini tövellitip ünümünü aşırdı. Pınlı kanalıda katnaş başlangan dinkin Jungo'dun ibaret 1 milyar 200 milyondun artık nopos iyige çoğun bazar bilen Şarkı Cenubi Asya Elleri İhtipakı'dın ibaret 670 milyon nopos iyige çoğun bazar arası da koş yönelişlik yetkiladığan ticeşcan yukarı ünümlük bir altın yol köpeydi. Guangxi Jiangsu Avtonom rayonu Beisi Xijiang Mablag' Selish Taraqqiyot Chaklik Sherkitining bosh mudiri Ning Ziren hisoblab ko'rib bundoq dedi. An'anaviy transport usuliga selish turganda ko'p miqdorlik molla Pinglu qonili ashyo obrot yo'lida toshilsa, 1 tonnasining suv yo'lida toshish haqqini 30% tejab qolgani bo'ladi. Umumiy transport Vaktinin yerimi digi de kıskıraydı. Bu karhanıga hakiki payda ilip geledi. Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'a aza nurgun devletler üçün etkanda Pınlı kanılı ulanın terakiyattaki boğ mahalletini buzup taşlaştaki ümit su yolu hesaplanıdı. Kambodja'nın Jungo'da turuşluk baş elçisi Su Odun Raz Cave kanalda katnaş başlangan dinkin Kambodja'nın yezgilik mesulatlarını Jungo'ya eksport kılış tekimi kolaylaşıdı, dep görsetti. Laos'nın Jungo'da turuşluk baş elçisi Songpong Sehalim, Laos, Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'daki birden bir içki kuruluk devleti bulu süpüt bilen, uzaktan bu yan denizgi çıkış eğizi bolmaslıktan ibaret terakkiyat çeklemesi gibi uçurap gelgen idi. Pınlı kanalının pütüp işki kırış türlüşü Laos'nın terakkiyat çeklemesini buzup taşlışıga yeni tarihi pürset ilip geldi, dedi. Kanal ravallassa kesip güllünüdü. Jungo Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı Erkin Soda rayonunun 3-0 nusksının derizisini östürüş gelişimi kasasen, şiki tarafının Erkin Soda hemkarlıkı ve rayon iktisadını bir gevdileştiriş musabisi, rakamlik, yeşil, ölçem, işlep çıkırış, teminat zenciri katarlık güllemi sağlayıcı kenaytılıdı. Pınlı kanalıda katnaş başlangan dinkin, Jungo'nun Gırbı Cenub rayonu bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı Aza Devletlerinin meblağ, teknika, iktisaslıkla, emge küç katarlık amilleri yanımı toplanıp, liniye boyudaki kemisazlık, eşya obroti, pişiklap işle sözüz katarlık, port kıyıkın kesiplerinin toplanışıgı türtke bulup, yeni kesip belbıkını şekillendirip, tehi müköp iş koruluş pürüstü yaratıdı. Fransiya SNF Groy'nın Nanning Liujing Kimya Sanayi rayonunda
қағаз химиявий бұйым түріге мәбләғ селіше, ташқи мәбләғнің дария бойдекі кәсіп бәлбіқіға тез орылаштырылғалықының бір месалы. Тайланд аммави радио-телевизия станциясы мұндақ тәп қарды. Пыңлу қаныле чигра халқыған соды білән халқыра соды көліміні кеңайтып, Тайланд білән джунгоның тәминат зәнжеріне тұташтырыш пұрыстыны көпәйтіп, Тайландлық мәбләғ салғычылаға пұрсәт ярытып берді. Сингапур дөләтлік ташуесі Шарқ Асия тәтқиқат қанысының али тәтқиқатсы Юхун ұндақ тәп көрсәтті. Дүния тәминат зәнжірі қайты бәрпа қылыны ватқан вә район сияси вәзиті кәскеліші ватқан арық көрініш астыда, пыңлу қанылы ечевітілген аммави мәсулат болу сүпті білән соды тәнәрқіні төвәлітіп, ортақ тәрәқи қылыш пұрысты яратты. Техімі мұхимі пыңлу қанылы дүнияғы үзләнген еңі ечевітіш түгіні бәрпа қылды. О, жәніп қықарап, дәриядың деңізгі чықыш йолыны ечіп, Шималда Европа Асияны тұташтырып, Джунго Европа нөвәч поизі, төмір йол, деңіз бірләшмі транспорты білән органик чипсілішіп, Джунго Шарқы Жәнуби Асия әлір іштіпақының хәмкарлықы білән бір бәлбақ бір йолыны тән құрушыны тұташтырып, район Эчевич еңі әндезісіні бәрпа қылып, дүнияны еңімі тұташтырды. Джунго Шарқы Жәнуби Асия әлір іштіпақы көргәзмісі де халықара көргәзмі орны найты қыс болды. Бұ халықара жәмиетнің бұ еңі су yолыға үміт білән қарғалықы, әмкарлық еңі пұрыстыны чың тұтқалықыны әкіс әттіріп бәді. Филиппиннің джунгоды тұрышлық баш әлісі Джеми мұндақ тәп қарды. Пыңлу қанылы джунгоның дүния ұқтысат соғдысыдекі чонқыр әмкарлықны үлгірі сүрештікі мұхим тәдбірі. Ирак келгісідің қарғанда бұ пүтін район, әтті пүтін дүнияғы ниспәтен ижаби әхмиет кейге. Дария үркешләп ақты, елкәлі бәс-бәсті ечілді. Юз жылдымы көріліп бақмаған зор өзгіріш тез болуатқан бүгінші күнде, пыңлу қанылы дария білән деңізіні тұташтырып, джунго ғарбы район құрықлық деңіз еңі yолының үнімені өстіріплі қалмай, яны джунго Шарқы Жәнуби Асия әлдір іштіпақының алақыны раваллаштыру сәвиясіні чонқырлаштырып, техімі зиш болған джунго Шарқы Жәнуби Асия әлдір іштіпақы тәктір ортақ кәудісі бәрпа қылышны күшілік терәкі игі қылды. О, джунго Шарқы Жәнуби Асия әлдір іштіпақының әмкарлышып тәң пайды елішін үлгірі сүрідіған еңі су yолы. Шындақла, дүния джунго пұрыстыдың тәң бәрман болышты ке еңі мұсабық yолы. Өрмәтлік радио аңғучыла, юқырда дүнияғы нәзәр программымыз бойыч аңылтыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторы Абдурсул Абдырым, нөвәтчі мұхарири Абдулла Молла, назаратшысы Құрбан Ниса Жаппар.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 11. ayının 29. günü Congo Afrika Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikle yığınının içiliş mürasımı da sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağımlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını anlatımız.

Radyo'nun uçucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 12. ayının 3. günü Congo, Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdisi mumbarının 3. növetlik ministerler yığında kılgan Congo, Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşuğu türetki bolaylı namlıksızlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Tiniş el baya şat bolur. Malıman el namaratlıktı kalır. Xevpsizlik terakiyatının aldıngı şartı. İnsaniyet ayrılmaz xevpsizlik ortak gevdisi. Pakit şunu yeni bir kitim ispatladı ki, soğuk uruş tepekkuri dünyanın tinişlik ramkısıga buzgunçılık elip geludu xalas. Zomigerlik ve zoravallık siyasisi dünya tinişlikiga xevp yetküzüdü xalas. Guruhla karşılışı 21. əsirdeki xevpsizlik hırsını küçeyti vitidu xalas. Dünyanın tınışlıktı mı, xevp xatardı mı bilib oluşunu ilgir sürüş üçün, Cungo tarap mundaq dünyavi xevpsizlik təşəbbüsünü otturu koyuşunu xalaydı. Biz ortak, universal, həmkarlaşma, imkaniyetlik sicil buluştun ibaret xevpsizlik karşıdı çıngdırıp, dünyanın tınışlıkı ve xevpsizlikini ortak qoğduşimiz. Her kaysi devletlerinin ilgili hukuki ve zemin bütünlükige örmet kılıştı çın turup, başka devletlerinin işki işlerine arlaşmay, her kaysi devlet halkının öz aldığı tallığan terakiyat yolu ve icdimai tüzümüge örmet kılışımız. Birleşken Devletler Teşkilatı nizamnamesinin asasi məksidi ve prinsipi emel kılıştı çın turup, soğuk uruş tepekkürünü çörüp taşlap, yek terapçilik karış turup, guruh siyasisi ve lagırla karışlış yolunu tutmasızlıkımız. Her kaysi devletle köngül bölüdüğün muhabbık xevpsizlik işlerine ehmiyet berişti çıntırıp, xevpsizlik parçalanmaz doğru diyen prinsipke emel kılıp, tenpon, ünümlük, imkaniyetlik sicil xevpsizlik ramkısını berpa kılıp, öz devletinin bir xeterlikini başka devletinin xeteri bedeligi işe aşırışka karıştırışımız. Devletle ara ıhtılap ve talaş tartışlarını söhbetleşiş, kiniş arkalık tiniş yol bilen hel kılıştı çıntırıp, krizisini tiniş yol bilen hel kılışka paydılık, barlık tırışçalıklarını kollap, koş ölçem kollanmasızlıkımız. Kels gelmez yek tereplik caza yürgüzüşke ve uzun kollu kılıp baş kuruşka karıştırışımız. En-enevi sahale bilen, gayri en-enevi sahalenin xevpsizlikini bir tutaş qoğdaşdı çıntırıp, rayon talaş tartışı ve terörizm, kilimat özgürüşü, tor xevpsizliki, biyo xevpsizlik qatarlıq dünyavi meselelerge birlikte taqabıl duruşumuz lazım. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021'ni 11. ayının 29. günü Cungo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növetlik minister derecilikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Cungo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağılmaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2021'li 12. ayının 3. günü Cungo Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdisi mundurunun 3. növetlik ministerla yığında kılgan Cungo Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşu tırtkı bolaylı namlık sırlık sözünün muyumluk kısmını ve Başucu Xi Jinping'nin 2022'li 4. ayının 21. günü Boğav Asya Mumbiri 2022 yıllık yığınının içiliş mürasımı da sözlügen dünyanın tınıçlıkı ve eminlikini birlikte koldaylı namlık asasi məqsəd notkının bir kısımını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz tünükünki radyo jurnalı programımızda Abdusalam Hoşur'un Atı Mihri namlıq hikayesinin aldın kısımını alakantuk. Bir qitimlik tasadibi qatna şadiyesi, asıl dilla nait qiyincilikte ötüvatkan bir ayılın şükünü teximi eğirlaştırıp etdi. O ilgiri dayı mumısıga, dada meni yaxşı kömemdi. Neymiş ki meni başka ballanın dadıstak sırtlağı elip çıkıp oynatmaydı, dəp zarlaydı. Ama o kiyin dadısının bu aile üçün barlıqını beğişlap, barcı yükünü özü üstü elip kilovatkallıqını belgeni de dadısıgı boğan hürmeti əsilip açdı. Ama dadısının tuyuqsız yarlınışı bu bir aile kişilerini teximi qiyin halatke çürüp koyğan idi. Ondaqda dadısı saqıyala mı? O öz gayelerini əmelge aşırala mı? Bula kızıqsınız, dektiniz dağımlıq bugünkü radyo jurnalı programımız orlaştırılan Abdusalam Hoşur'un Atı Mihri namlıq hikayesinin devamı da bolsun.

Bir gün üçte mektepten kaytıp oylağa kirginimde dadam bilen mamamın öy içindeki parağı kolukumğa kirip kaldı. Ana, sizge japayımını sap koydum. Ballık borcumunu ada kılamay kaldım, deydi dadam. Ondaq deme, kolumuzdan kıskılıkıdan seni yaxşı

Doktor xallağa apırıp davaltanmay kaldım. Aldığında bək xecilmən balam. Elim o elgirey armanın oxuşu üçün də pul jığıp koyup diken sən. Şu pulla bulmağın bolsa, kimlənin aldı da yenilip jürəb oğaytım gen tan? Derim oman. Menin mış nəsligimni qarmamdıgan. Balam üçün jığılgan pullanımı tügütüb ettim. Konlada aş bolsa kazan, can bolsa cahan dəp diken. Sen mu saqib doktor xandın çıxdın. Armamı çoğun bulup əkıl tapdı. Biz boğan denkin bir iş kılamız. Artı ğın kıp ketme balam. Ama şu bire iş kığıdak desmaya mı kalmadı? Menin turkum bu tursa, əndi kandak mı kılamız? Armanın anısından kalan azra kızı bizim netle battı. Arman çoğun boğanda əskidip kala adıp saxlap koyğandım. Menin mu mumamdan kalan şiktal kümüş bilezükün boladıgan. Şulanı bazağı elip çıkıp pul kılıp, şu pullanı dəsmeyi kılıp, kiçik rək bolsumu bire iş kılıp, kün ötküzüp duraylı. Kiyince həm işler yaxşınıp gedi. Mumam şundaq dəp, yeni bir öyge kirip gedib, rəngi ınıp ketken bir latı somkını ködürüp çıxdı. Somkının ağzını eçip, işçinin kirvekleri sel kırılıp ketken bir marcan dopanı elip, dadamdan aldı koydu. Bulanı Deresin yocuğudun körüp durdum. Bu Arman'ın anısı toydu kiyen dopuğu. Dadam kolunu dopuğu asla sözdi. Onun kolu dopuğu yıkılaşkan seri titretti. He balam. Kelin kızımdan dep saklap koygandım. Dadam marcan dopunu elip işçideki zibizin netlerini tökdi. Deresin kırvatkan ahırkı koyaş nuru da Söz çaklap durgan zibizin netlerini görüp, bir nes deyiş üçün ağzını ömelip durup kaldı. Eşini mi deyme? Şunda kılaylı balam. Hem nesini toluqlu ağılıp oludu. Arman üçün yeni pılcıq sağ bulmadı mı? Dada, ben okumaycu. Öner ügengeş, senin ağlandığın haber alay. Pul deyip, putonu davaltay. İşikten edilip kırıpla, Tuyuqsız etkan sözlerimden dadam bilen mumam dank etipli kaldı. Köz aldımdaki anamdan təvərik kalan doppa zibizin etle anamın mehirlik çırayını huva əsildip ötüb atattı. Mağzını boylap, sırgıp düşüb atkan işkitamcı yaş domulap düştü. Bütün bədim titrek ulaşkandak çoğuldaydı. Mən qandakken mən. Manı özüm çaklık orunduqum üstüdü boğunum bilen Her kitim şundak çakkan durmamdı. Dadam, çaklı kaltayını bütün küçümden iştirip, öyünün içi de uyak bu yakı barnaçını aylandırgan dinkin. Sen okuysan, ben hayatlı bulsam, seni çokum okudu ben. Neymeli iş kıp olmuşsun, seni yaramlık adam kıp çıkalısamla, tatkan japan müşakkatlarım gözümgü körünmeydu. Dadamın sözlerden, beni okutuş üçün katli niyet hikayelige çıkıp durattı. Mumam mu dadamın fikrini kollaydı. Onun meni okutup, kelgüsüdeki istihbalını tepişim üçün, her kandak çapa müşakkatlerden mu baş tatmaydıqalıqı körünüp durduğun bir cüp ümütlük gözlerden taralgan ötgör nur, jürgümünün en çoğunkuru katlamlarığı ornap, ruhimda üşmez bir otni gelin jatmaqtı edi.

Mamam bilen dadamın zor bedellerini tölüş netisi de toluk kutlarını tamamladım. Ali mektep imtihanda yukur numar aldım. Özüm arzu kıgan tibbi taşı ödümü çakırık geldi. Otur mektepini o büttürdüm. Ali mektepte kays pul bilen okuyum ben. Dadamın çaklı kaltekte oldur bilip serenge, jip ve başka uşak çüşek durmuş buyumlarını seydip kıgan kırımı öğünün çıkımı aran yedi vası. Onun üstüge mumam ağırıqcan bop kaldı. Yanılı okumay. Oğul balı boğan dinkin birer yerde işlep bosumu öğünün yükünü üstümge alay. Şunda kılay. Lekin dadam bilen mumam koşulamı? Kanda kılamen. Kimdin yardım soramen. Ayığı çıkmaz kadırmaş hıyalla ilgide pıçınlattım. Çok üstüge taşlangan kıldek tolğun attım. Okuş bilen okumaslık üstüde enik bir karar kep olamay, Ali Mektep'ten kegen çakır haberini öyrekilerge heyli bir vakit kıçı uxturmudum. Dadam bilen mumam pat-pat, sen bilen belli imtihan bergen bazı savaqdaşlarına çakır kep demiş. Sağın tekçi kemmedim ha? Yokur numar ağan dursan. Hazırgıcı çakırıq kemmigin neymişsin? Obdanırağı sürüştür baktın mı? Dəb sorat durattı. Mən olanın suallarına bilmedim. Sürüştü kıvattı mən. Kep kala. Neymi kaldır aittim? Dəb pervasızlı cevap kaydırattım. Paxtının içi de çoğunu saxlıqılı bulmağandak yoşurup gəgən sır ahır aşkarlandı. Bir günü səhərdilə vilayetlik, nahilik mağarıb tarmaqlarından bulup bir neçə adam üyümüzgi geldi. Ola en yukur numur ağan bir türküm okuğucularına mükafat bulu takıtıp erişimden bile olanın ailesinin ahvalını tekşürüp kegen iken. Kegenle arasından bireylen kolumuğa mükafat üçün elip kegen 10 min yuanını tutkuzup aile şaraitiniz ne öz közümüz bilen köyduk. Hatırcam okun. Sizden okuş bütürgücü boğan okuş bulunuz ne biz yukur derecelik orunlağı dokulat kılıp hel kılımız. Dedi. Şunda kılıp netçi vakitten beri yoşurup kegen sır etiliş bilen bile aldığımda tağdak tosıp durgan kıyınçılıkı muhal bulup, üstümden eğir jükünü çürüp taşlıgandak yeniklep erken bir nefes aldım. Yaxşı kişiler etrafımızda bizni aynıp yürüdükken. Eğir müşküllerde bizge sahavetlik kollarını sunup durdukken. Manım ışındak sahavetlik kollarının berekti de hayatlık teğimi güzellikke, teğimi çonkur mehir muhabbetke toladıkken. Dadam bilen mumam, közüge lıqqıdı yaş elip durup, çeksiz ümitlerden beni Ali Mektep'e uzatıp koydu. Ali Mektep bozuğusu kadem taşlıgan aş gün, özümünü en bəxtlik eskığan hem pəxirlik tuyğulağı çömülgen günüm boldu. Bu bəxt hem pəxirin işini çaklıq orunduqda oldurup, mən üçün cəpat atıp atkan dadam, ahırgı küş qoydunumu menin bəxtim üçün sərp qılıp atkan mumam. Yine benim hatırcam okuşumunu kapalı etkiye kıgan partiye hükümetimiz beğeni de elbette.

Ali mektepke bağın tuncu yili mumam tügep getdi. Yürek bağırım siğiniş otlarda örtendi. Közlürüm azap yaşlarımdan toldi. Mən üçün ən ahırkı tanıqlarıca çıtırmışıp gəgən cinim mumam. Nəvrağının oxuşup türüp aldığına xoşal qaytıp gəgənini, xizmət çıxıp ağan tuncu maaşını aldığın koyğalıqını bir köygen bolsan çok aşkı. Мен хапашқып көтірген ажыз тәнні бір қитым бозым хапашқып көтір ваған болсам, пишанамге сүйіп тұрып,

Yallanğıcı başkalarının sevelikidin ölüp kesse, yallıgıcı bilen ziyankeşlik kılgıcı kandak tölen bir iş gerek. Aldı bilen bu vaktiki dilum salını anlap öteyli. Wang Xiaochang'nın yakın dostu Li Weibo, Li Lei öde algan kuruluş orunda işleydi. Li Lei, Jiang Zicang'nın kran maşinisini icari ilip kuruluş orunda işletti. Hem de Jiang Zicang özü meşgulat kıldı. Bir günü çüştün kin, işçiler uçtumtut krandın tokacı dağalığını baykap, derhal Jiang Zicang haber kıldı. Jiang Zicang ekvaldın haber tepip, üskünlerini mundaklı teşhirip koyup, yana devamlı işleş bilen bop getti. Keş bulganda Li Weibo kran arkalık tartıp çıkılgan semonutun şuruatkanda bəxtki karşı toksok vitip, ahiri kutkuzuş ünün vermey ölüp getti. Bu haberini anlayan Li Weibo'nun uruqtukalları Wang Xiaochang'nın teklifi bilen, Jiang Zicang bilen Li Li üstünün xalık sot mekkemesine dava kıldı. Ondaq da ziyalanğıcının uruqtukalları yallıqıcı bilen ziyankeşlik kılgıcının tölem tələp kılsı bulamdı. Xizmet davamında her xil sebeple tüpeyildin hemişe hukuk çıkılış vakaları bop durdu. Meselən, yallanğıcının yallanğan mezgilde yarılınışı digendek. Bundaq ekvalda tölem cevapkarlıkını kim üstü giriş gerek? Ehtilap kanun desturu da bundaq ekvalı karta inik belgilimi çıkırılgan bulup, emgek mülazimetini kubul kılgıç terep hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü galudu. Bu dilo misalı da yalğıcı Li Li'nin yallanğıcı Li Weibo'nun cismani bir xəterlikini qoğdaş mecburiyeti var. Yallanğıcı hizmet ceryanda yarlansa, onu yallab işlet küçün cezmen münasip cevapkarlıkını üstü giriş gerek. Lekin bu dilo misalı yine üçüncü kişinin tölem cevapkarlıkı meselesi geçetildi. Bu nokta nezarda tutulgan asasda, ehtilap kanun desturu da üçüncü kişinin kılmışı yallanğıcının ziyan kuşuruşunu keltürüp çıkargandaki tölem cevapkarlıkı belgilengel. Bunlar ekvalda yarlandıgan yallanğıcı tölem cevapkarlıkını üçüncü kişiden talep kılsın mı? Emgek mülazimetini kobul kılgıç tarafından talep kılsın buludu. Elbette o emgek mülazimet tölemini kobul kılgandikin üçüncü kişinin töltü alsın buludu. Bundaqçı etkanda, yallanğıcı hizmet ceryanı da üçüncü kişinin ziyankeşlikke uçurganda, yallıgıcı ve üçüncü kişinin her ikisi belgilik cevapkarlıkını üstü giriş gerek. Dekin, ikisinin cevapkarlıkını üstü giriş sebebi okşaş bulmaydı. Ziyallanğıcı bulu süptü bilen Li Weibo'nun aile tevesi dikile, Jiang Zicang'ın hukuk çıkılış kılmış sebeplik onundun tölem tələp kılsı mı? Yallanğıcı bilen yallıgıcı otursudaki yallaş, yalınış münasivetini asas kılıp, yallıgıcıdın tölem tələp kılsın boludu. Emliyette, Jiang Zicang bilen Li Li'nin Li Weibo'u nispeten üstüge alıdığan cevapkarlıkının mezmuni pütülley okşaş boludu. Jiang Zicang en bivaste hukuk çıkılgıcı bolu süpüte bilen, o en ahırki cevapkarlıkın üstüge alıgıcı boludu. Şuna yallıgıcı Li Li, Li Weibo'a tölem bergenliyken, hadisini en bivasti keltürüp çıkarguchi Jiang Zicang'dan töl tuvalısı boludu. Jonghua Xalık Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Desturu'nun 1192 madısı da mundaq belgilengen. Şahsle ara emgek mülazimet münasiveti şekillengende emgek mülazimet kılguchi terep emgek mülazimet kılış yüzsidin başkulağız yan yetküzgen bolsa hukuk çıkılış cevapkarlıkını emgek mülazimet kıldırguchi terep üstü kalıdı. Emgek mülazimet kıldırgıç terep, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge alğan ikin, kastellik ya ki zor sevellik ba emgek mülazimet kılgıç terep'tin töl tuvalısı buludu. Emgek mülazimet kılgıç terep, emgek mülazimet kılış sebebiden ziyan kuşurgan bolsa, iki terep özünün hatalıkı qarap münasip cevapkarlıkını üstüge alıdı. Emgek mülazimet kılış mezgilide, emgek mülazimet kılgıç terep, üçüncü kişinin kılmış sebebiden ziyan kuşurganda, emgek mülazimet kılgıç terep, üçüncü kişinin hukuk çıkılış cevapkarlıkının üstüge ilişini talep kılış hukukluk. Emgek mülazimet kılgıç terep'tin toluklumu bir işini talep kılış kımı hukukluk. Emgek mülazimet kılgıç terep, toluklumu bergenliğin üçüncü kişinin tövbe tuvalısı buludu.

Mumisi nevrilerden kütüş hakkı berişini tələb kılsı bulamdu. Sual. 93 yaşlıq Cao Hanım'nın iki kız pərzanti bar idi. 71 yaşlıq çoğun kızı Şü familiyinin iki kız, bir oğul pərzanti bulup, onlarının salamətlik əhvali taza yaxşı əməs idi. İkinci kızı Şau Şü 68 yaşlı bulup, onun bir kız, bir oğul pərzanti bar idi. Cao Hanım 2014 yılından burun ikinci kızı bilen birlikte turmuş keçirgen bulup, keyin Cao Hanım'ın yer bilen ikinci kızı ilgir keyin bulup alemden ötkeşke, onun turmuşudun ikinci kızının oğlu, yani nevrisi ve ikinci kızının eri, yani küyü oğlu haber algan. 2017 yılının 5'de Cao Hanım çoğun kızının üyüge berip turmakçı bolganda, çoğun kızının ailesidikilerinin ret kılışıga uçurgan. Sorap baksam, hazır Cao Hanım çoğun kızı ve onun perzentlerinden bolgan nevrilerinden özünü bekiş mecburiyetini üstüge eleşini hem bekiş hakkı berişini talep kılsa, onun dava talepi kanunun kuruluşuna erişelimdi. Cevap. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Ahtalep Kanun Desturu'nun 1074. maddesi de mundaq iniq belgilengen. Kurbi yetidigan nevrilerinin perzenti ölüp ketken, ya ki perzenti kütelmeydigan boğusi mumusini kütüş mecburiyeti bar. Adetki ehvalda nevrilerinin boğusi mumusini bivasti birkaç mecburiyeti yok. Lekin alayid ehvalda ata anısının oranı da kütüşü kerek. Alayid ehval bolsa, boğu mumularının perzentlerinin ölüp ketişi ya ki halidin xəbər eliş ixtidarının yoxluqi. Yani kilib boğu mumularının özlerinin mu əmgik ixtidarı yok ya ki turmuşta qiynilip qalğalıqını körstudu. Ama növrlerinin özü de münasib salamettik, iqtisadi şəraiti bolmasa, məsələn, eğir kesel bolup kalan bolsa, turmuşta özünün hödüsüdün çıkalmasa ya ki namrat aile bolsa, kütüş mecburiyetini üstüge almaydı. Boğumumusunun əmgek iqtidarı bolsa ya ki iqtisadi kırımı bolsa, özünün çıkımını özü üstüge alıdı. Kütüşünü tələb kılsıb olmaydı. Bu diloda Cao Hanım'nın çoğun kızı yaşınıp kalgan, şundakla teni aciz bulgaşka, Cao Hanım'nın halıdın haber ilişka kurbi yetmeydu. Bu şaraitta çoğun kızı Lao Shu'nun perzentlerinin mumusini kütüş mecburiyeti boludu. İkinci

Sevimlik radyo anıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Yaşanğalla küçü İli Deryası Vadisi'ndeki yarqın mənzirge aylandı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Jiangnandagi güzel bostanlıq degen çıraylıq namı bar Şinjan İli Derya Vadisi'da yaşanğanlar avangard ətirti, yez kənit qorosi, etiz eriq beşi, mədniyet meydanında mokidek ötüşüp durudu. Yaşanğanlar işkiçeki qıraudek akargan bolsumu, yanıla qadımını toxtutup koymay, kızgınlıkını suslaştırmay, artıqçılıkı ve əsli məqsidi arqılıq, ammığı mülazimət qiliş,

0: Şincan'a kayıtıp geldi. Ula bu caydaki tür topu bilen köpeyip nesli kaldırıp gin ambarına el alaştırıyordu.
1: Endi haberler anala.
0: Hazır, yeni hediye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Başşuji Xi Jinping, bir hatarı kolay, yukarı ünümlük yeşil, erzan, sığdırışcan, evrişim, imkaniyetlik, sıcıl katına sistemisi berpa kılış, ıhtisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatı terak buluş, mulazmet kılış, adamlar könüllülük sefer kılış, maddi eşyanı ravan toşuş, güzel stikini emelge aşırışının mühim tedbiri dep görsetti. Şincan Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a devlet umumluğu da bekitip bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep taş yol katnaş kuruluşu zor güç bilen türtükü bulup katnaş ravan mulazmet yakşı ken kölemde yugurulgan zor derecede terakki kılgan universal katnaş transport sistemisi berpa kılışını tizletip yukarı süpetlik terakkiyatını puhtı katnaş transport kapaletigi iyi kıldı. Şiyeçin Sups'nın en yeni sallık malumatı da görüstülüşçe, Kiliş aldı durgan Cungçu bayramı, devlet bayramılık demeyelişte, ammanın yarak seferge çıkış ihtiyacı aşedigen. Cümülden Şincan'daki Kanas, Kum Katarlık menzeri rayonları, bayram mezgildeki en alkışlık 10 menzeri rayon Katarı'ı kerdigen. 209 kilometre uzunluktaki Altay Kom taş yolu, Altay şehri bilen Kom kentini tutaştırıyordu. Yolu boyudaki mulazmet noktaları sayıhçilerge, teyhim yakşı mulazmet kılış için mulazmetinin derecesini östürdü. Muş ve mulazmet merkezde tiz tok kaçlaydıgan 18 yürüyüş tokluğu işe karıştırılıp, öz abdombili sayıhayeti kıldıganlarının tok kaçılaş kıyınçılığı önümlük el kılındı. Şundakla mulazmet rayonunda Talla Bazar, Aşkana, Amavi Hacetkanı Katarlık, Xalqqa qolay əsliyələ selinib, bu yer sayahatçilər toxtab aram alıdgan mühim ötəngə aylandı. Cansuluq sayahatçı Lu Yafei mındaq dedi. Mulazmet rayonunun üskününləri intayin mükəmməlkən, Hacetkanısı mı pakizkən, şunun bilən birgə Altay Qom taş yolu, Tunba orman menzirisi barigayı sınak tariqisinde ticaret kılıç baskıcı kekirdi. Barga, mihmanxanı əsliyərlerini mükemmelleştirip, taş yol boyduk konuş cahatiki kemtüklükünü toluqlap, sayahatçilerge dalıdı konup yıldızlık asmanı tamaşa kılıç. Altay'nın güzel küz menzirisinin ozdurulun şaraiti yartıp, Altay Kom taş yolunun sayahatçili kesip aletini yanımı beytti. Xunerlik sayahatçı Liu Fang mundaq dedi. Bu yerden keçilik mənzirisini, yıldızlık asmanı tamaşa kılışını oylap, yatak resmetini becerip bolduk. Çokum kaltıs boludu. Altay Kum taş yolu liniyası boyuda, yekılığı may kaçlaş əsliyalarının kemçeli boluşu, sayahatçilerin öz abdombili sayahatıya çıkışıdı ki, nispeten bir çoğun kıyınçılık bolup kalgan idi. Növette, Tingsong Mulazmet rayonundaki may kaçlaş ponkiti ciddi kurulubatıdı. Yıl içide kuruluş tamamlanıp, işgi kırıştırılıyandı ki, liniya boyudaki yekulgu may bilen təminleştiki boşluk toldurludu. Şincan bu yıl sayahat mənzir rayonlarının süpütünü östürüş, derecesini açırışını sıcıl alığı sürüp, yol boyudaki toxtalgu, tokluğu, Hacetxanı Katarlık yürüyüşlük əsliyhə kuruluş salmaqını noxtalıq zor aytıp, amivi mulazmet əsliyhəsini üzlüksiz mükemmelleştirip, öz abdombil sayahatının mulazmet kemtüklükünü toluqladı. Şunun bilen birgen katnaş bilen sayahatçılıkının yugurumu terakiyatını yanımı çoğunkurlaştırıp öz abdombil sayahiyeti yukarı süpetlik menzili berpa kılış uğulunu çınırttı. Katnaş Transport Ministerliği 8. ayda öz abdombil sayahiyeti nadir taş yolu berpa kılış layihasını tarkıtıp bir koşulgan in öz abdombil sayahiyeti nadir taş yolu sistemisi berpa kılışını tezletişine oturgu koydu. Devlet yolu 219. liniyası, 331. liniyasının Şincan bölüki bu sisteme gıkır güzeldi. Bu liniyala Köktokay, Kanas, Sayramkölü, Narat, Korgas, Katarlık, Menzir rayonlarını tutaştırdı. Liao Ninglik,

باغچىسىغا ئوڭۇشلۇق يېتىپ كەلدى. بۇنىڭ بىلەن جېجياڭ بىلەن شىنجاڭدىن ھالقىغان بىر مەيدان ئەتىۋارلىق تۈرلەرنى قوغداش جەھەتتىكى كۈچ ئۇلاش مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملاندى. 9 ayının 21 günü çüştün kiyin at tuşka məxsus işletidigan sandukluk yük avtomobili Şincan Tianşan Yavayı Hayvanat Bağçısının çöllük rayonuna kirdi. Buyruk veriliş bilen tan at kaçlangan yük sandukunun işke birli vakitte geçilip 8 perjivalski yavı eti at sandukudun hudde kırıştın çıkan oktak çakallık bilen çıkıp erkin çepip şok kişinedi. Şinjan Tianşan Yavayı Hayvanat Bağçısının muavin baş direktörü Wang Mingxuan muhbiri mundaq dedi. Atning holati nayit yaxshi hem chaqqan bo'lgachqa bizning yavi itimizning tabiiy holatiga mos keladi ekan. Perjivalski yavi iti davlat tarafidan birinchi darajalik nuqtali qo'g'dildigan yavayi hayvon. Shundaqla dunyoda hozirgacha saqlanib qolgan birdan-bir yavi ot nasli bo'lib, qaqoslikdagi tirik tashqatma degan nomi bor. Ibtidoiy makoni Shinjang Jonghar o'ymonligida. Perjivalski yavi ot türü topunun genini yanımı beytiş üçün bu yıl 8. ayının 28. günü Hangzhou Yavayı Hayvanlar Dünyası Şinjan Tianşan Yavayı Hayvanat Bağçısı bilen Perjivalski yavi etini makanlığı kaytırış planı boyunca gelişim imzalaş murasımı ötküzdü. Kelişim imzalaş murasımda Hangzhou Yavayı Hayvanlar Dünyası 2 yaştın 5 yaş kışı bolgan 4 Jüp Perjivalski yavu etini əksiz iyanı kıldı. Bu Perjivalski yavu atları Şinjan Tianşan Yavayı Hayvanat Bağçısı'da karantin kılıngan hem de maslışış məşkını tamamlıgan denkin Şinjan Karmaylı teğe tuyaklık yavayı hayvanlar təbiyeliki qoğduldugan rayonu qutuşulup Şinjan'ın yerlik Perjivalski yavu eti bilen köpeytip yetiştirilip nesil kaldırıdı. Şinjan Tianşan Yavayı Hayvanat Bağçısı Mal Doktorxanasının başlığı Ma Chao mundaq dedi. Bu qetimki başqa joyğa köçürüş gen ambırını üzül kesil əlalaşdırıdı. Hem de köpeyi süpte ve nesillerinin hayat qiliş nisbetini zor derecede östürüdü. Bunun dinkin baylıq cahatta bir-birini toluqlaşdı ki, mühim əməliyyətdən paydalanıp, başqa caylardaki əla tür topunu kirgüzü şəkildə, Perjivalski yavı etinin dalı tür topunu əsləgi kəltürüşünü davamlıq, küşlük trək bilən təminləyimiz. Əmdi, Abdonim rayondaki 16 şəhərinin avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçide ötkünce yağmur yığıp kiyen hava bulutluk bulundu. Temperatura 14-22 Celsius gradus kıca. Altay'da hava bulutluk, temperatura 10-22 Celsius gradus kıca. Çöçek'te ötkünce yağmur yığıp kiyen hava içildi. Temperatura 12-23 Celsius gradus kıca. Gülcü'de hava bulutluk bulup kiyen içildi. Temperatura 13-26 Celsius gradus kıca. Bortalarda hava bulutluk, temperatura 12-26 Celsius gradus kıca. Karmayda hava bulutluk, temperatura 17-27 Celsius gradus kıca. Köytünde hava bulutluk bulup kiyin eçilidi, temperatura 11-28 Celsius gradus kıca. Şeyhanzda ötkinçi yağmur yığıp kiyin hava bulutluk bulundu, temperatura 12-25 Celsius gradus kıca. Sanjida ötkinçi yağmur yığıp kiyin hava bulutluk bulundu, temperatura 14-23 Celsius gradus kıca. Kumulda hava bulutluk bulup kiyin ötkinçi yağmur yağıdı, temperatura 11-33 Celsius gradus kıca. Turpanda hava bulutluk, temperatura 19-33 Celsius gradus kıca. Korlu'da ötkinci yağmur yığıp kiyin hava bulutluk buludu. Temperatura 18-28 Celsius gradus kıca. Aksu'da hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 13-27 Celsius gradus kıca. Atış'ta hava uçuk. Temperatura 16-30 Celsius gradus kıca. Kaşkar'da hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 14-29 Celsius gradus kıca. Xotende hava uçuk bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 12-29 Celsius gradus kıca. Ürümçide ötkinci yağmur yığıp kiyin hava bulutluk buludu. Temperatura 14-22 Celsius gradus kıca buludu. Örmetlik radyo anlıqçıla.
Шинжаң радио телевизия стансасының Шинжаң хабарлары программасы бойынша аңлатыш

Bu kıtımkı programımızın tercümanları Mihray Osman, Arzugül Halık, Van Suci. Muhariri Muhammed Evvel, Medine Merdan. Mesul Muhariri Tursun Tokta Abdullah. Diktörleri Fatigül Mesum Bülen, Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programımızını anlığınınla rahmet. Sılu şutin abonçla terminalını çürsünüz. Tehmikep sarkıl mezmullardın haberdar bulalaysız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye adlınaydı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye adlınaydı seyipimizle başlayımız. Çöllük bostallık aylandırıldı. Bir bayan tenşan etkide, çeksiz çöllükte, erle, ayalla, kıyrıla, yaşla, ketmen bilen yer ağdırıp, sapan bilen boz yer açtı. Gemi kolap makallaştı. Şincan işlep çıkırış kuruluş bintani, herbiyle boz yer özleştiriş mozida, boz yer özleştirip, çigranı kogdaş namlık çoğun resimden aldı da, ekskursiyeçiler, Estaydıl kıyafet turgan bulup, huddi aşı kaynam taşkıllık yıllığa berip kalgan de görnetti. Cumhuriyetinin erbiyle boz yer özleştürüştüki tuncu şehri dep nam algan şeyhanzide kadırla ve amma binten royini şehir royiga terakkiyat emeliyetigi sındırıp, binten royini evlat mı evlat davamlaştırıp kişile kalbigi sındırdı. Bir mozi erbiyle boz yer özleştiriş tarihi. 296'da yamak çüşken herbi pelto, capağı çıdap iyilik tikleşinin guvahtısı. Zembirek oki kepidin özgertilgen dikkançılık saymalları, capa müşakkatlik yılladaki hikayini callık süretlep bedi. Karangu ve tar geme, çöllükte güllük berpa kılışının başlanış noktası bulup kaldı. Şendürgücü Wang Yuanyuan mangaç tonuşturdu. Tamaşıbılla onun yanında durup estağidil anladı. 30 bin yıkın saklanma medeniyet yadıkarlıkı, bintelliklerinin kuruk kol ilgilik tiklep, boz yer içip, boz yer özleştürgellik edek kaynam taşkıllık yıllarını eks ettirdi. Şehenzilikle capağı çıdap iyilik tikleşini ızcıl davamlaştırıp geldi. Şihanzı'nın Şin'en bazırda Suting'nin dadısı ve boğusu Lazı Teriş mahirdir. Yurtdığı kayıtıp iyilik tikligen Suting dikkallığı yardımlaşıp Lazı'nı yakşı bahadı setip bir işge bel bağlıdı. Deslepki yezgilik mesulatlarını satkılıp olmasa biz yurtkı kayıtıp zavut kurup kesip zincirini uzartıp, dikkallarının kırımını aşırışıga yardım bedik. Şincan Cinçin Yemeklik Şirketinin mesulü Sünnen, teşebbüskarlık bilen, Şanghay'daki pentetkikat uğurları bilen udulışıp, yeni sortlarını kırgızdı. Şunun bilen bile, yezgilik mesulatlarını pişiklaş, şu cayının sehra menzirisi toğırsıdaki nurgun suretle ve videolarını tarkattı. Bunun bilen tordaşla torda Bingtuan bilen tonuşup, Bingtuan'nın yezgilik alaydı mesulatlarını bildi. Şorluk çöllüktün mukim münbet itizlar gıçı. 2026 yılı Şihanzı'nın dikkançılık ziraatları teyirliği kölümü 4 milyon 700 bin moğu yitip, yıllık kotandın çıkırılgan çarva 2 milyondan aştı. Yezgilik terikçilikinin maşilliş nispeti 96.5% giyetti. Çoğun itizlada temetip suğuruş, su ticaş tekniksini umumlaştırış kölümü memleket bu içe birinci bulup, teknika oyyette devletki çıkırıldı. Yeni cungu kurulgan deslepki mezgilde, şihanzilikle saklap durmay, tayınıv almay, boz yer içip zavut kurup, Şincan'ın zamanıvi sanayet bolmaslık tarihini özgertip yezip, Şincan'ın tuncu yip, tuncu rek, tuncu çakmak kentini işlep çıkardı. Bugün hükümde yeni energiye, yeni materyal, tüven boşluk iktisadi katarlık güllenme kesiple topi tez terakki kılmakta. Kepşerlengende çıkan avaz bilen ten ot uçkulları çakmadı. Şincan Tianfu Veyye kuruluş çeklik mesuliyet şirketi de Yangcelli emgek nemun içilleri yenilik yartış işkanısı kurdu. Şirketinin muavun baş injineri Yangcelli yaş hizmetdaşlarını başlap emeli meşgulat okutuşunu kanat yayı durdu. Yan celli mundak dedi. Biz çoğun turbu diametri bu içe kepserleş. Abdumatik kepserleş teknikisi da ötkel gücüm kılıp. Kol bilen kepserleştin abdumatik kepserleşke. Andın akli kepserleşke ütüp. Birin septiki tekimi köp. Yukur maharet ıksasıklarını tırışıp yetiştirip atımız. Devletimizde işlengen pukravi çoğun tıptiki uçkutsuz ayrıplanının çet el bazırıda bolmaslı kalıtını buzup taşlap. Memleket bu içe Tunci şehir derecelik menbe tori bir gevdileşken ülgü körüstüş rayonu kurdu. Şihanze Cinkey rayonu Tunci Türküm'deki devlet derecelik karbonsuz rayon kuruluşu tizimlikige kırgızıldı. Şihanze şehri karhanılanın yenilik yaratışını asası gevdi kılıp, tetkik kılıp eçselinmesi süp kuruluşu, neticilerini özleştiriş, asası gevdini yitildiriştin ibaret, bütün zencirlik yenilik yaratış sistemisini berpa kıldı. Devlet derecelik kesipleşken, tücübileşken, özgüce, yenici küçük giganit karhanıdın töti. Bengten derecelik kesipleşken, tücübileşken, özgüce, yenice otura küçük karhanıdın 53'e yetiştirildi. İki kol bilen alem şumul özgürüşle barlıkı keltürülüp, çöllük bostallıkı aylandırıldı. Şeyhanzı'nın çöllükünü bostallıkı aylandırış arzusu riyallıkı aylandı.
2: Hürmetli radyanlı kocala, Şincan Uyghur Abdunum rayonu Kaşkar vilayeti Peyzuat nayesinin yeni mahalli bazırda meyvelik bağdaki ghanoyla dərixi meyvesinin köplikidin şahlarını kötürelmegen bolup ghanoyla qeynik sözünü rengde parqırap duraddi. Bağvan Abdurrahman Qadir özünün beğida tez yetküzüş xadımları bilen meyve özüş, kaçalaş bilen aldıraş boldi. O mundaq dedi. İlgiri meyve pişkanda 75'de başkalarının kelip elişini kütettuk. Hazır tez yollanma mulazımı de baqı yetküzüldi. Tosh qiyin boluş meselesi hal boldi. Çöllükte östürülgen yaxşı meyveleni memleketinin her qaysi jaylarga satqılı boludigan boldi. İlgiri kömü qunaq keves terganda bir mo yerdin 1000 yuanmu kirim qılgılı bolmaydı. Hazır ghanoyla östürgende 1 mo yerdin 5 mo yuandan artıq kirim qılgılı boludu. Abdurrahman Qadırmu əgri toqa yollanı besip ötken o mundaq dedi. İlgiri təcrübəm yok idi. Çataş, oğutlaş, keselliknin aldığını elişçe hatta qayardın qol selişini bilmegeşke önümünü körelmey vazgeçmekçi boldum. Naya Bağvancılık Texniki Mülazımet Ətirtidin 13'ni təşkilləb 1178 texnik xadımını daim mevlik bağlarığı çoğunqur çöküb pərvişki yetekçilik qiliş, pişip yetilgənlikigi hüküm qiliş, ölçəmləşdürüb üzüş boyuca tərbiyyiləşini qanat yaydırışqa əvətib, texnikini birinci səbki yetküzdik. Mən 1-1 ügünüş arqılıq barğansırı təcrübəgi egi boldum. Hazır ölçəmləşkən östürüş bilən şoğulunu vatımən. Mevlilərinin süpti yaxşı, məhsulat mıxtarımı, muqim. Abdurrahman Qadırğı oxşaş bağvəllə Peyzuat nayesi də az əməz. Ghanoyla Qərib qarı örgü edəbmə atılıdı. O Peyzuat nayesinin Allahidi məhsulatı. Hazır Peyzuat nayesi də östürülgən Ghanoyla kölümü 570 min moğu muqumlaşıb, bütün məmlikətdiki köləminin 51%-ni egilidi. 2026 yılı meyvəyə kirgən köləm 450 min moğu yetdi. Məhsulat miqdarı 410 min tonnadan eşib, bütün məmləkətdəki məhsulat miqdarının 70%-ni egiləşi mölçərlənməkdə. Ghanoyla kəsbinin tərəqqi qılışığı əgişib, Peyzuat nayisi işləb çıxırışdan ilgirki, işləb çıxırış davamıdiki, işləb çıxırışdan keyinki rəqəmləşdürüb nazarat qılış, başqırışını torlaşdırıb, tüpraqını ölçəb oğutlaş və məxsus işlətilədiyən orqanik oğutunu umumlaşdırıb, məmləkət boyuca yeşil yeməklik xam əşasını ölçəmləşdürüb, işləb çıxırış bazısını müvafiqiyyətik bərpa qıldı. Peyzuatın ghanoylası o da 4 yıl, Kilimati Allahidə əla süpətlik yezi eğilik məhsulatı bolub baxalandı. Şunun bilən bir vaxtda, Peyzuat nayisi bütün zəncir boyuca süpət mənbəsini sürüşdürü sistemisi bərpa qılıb, itizdən meyvi sevitigici bolğan süpət mudapya liniyesini çın tutub, setilğan hər bir yeni ghanoylanın mənbəsini sürüşdürüşkə həqiqi kapalətli qaldı. Meyvi yaxşı bolsa, texim yaxşı satqılı boludu. Amma ghanoylanın eti yumran, yeni peti saxlaş müddəti aran 3 gündən 5 gün gücü bolub, yeni peti saxlaş əşya obrutudiki toşuş qiyillik dərəcəsi entayın yuqur tür bolğaşqa, bir məhəl kən küləmdə sırtqı setiş qiyin bolğa idi. bağvallar setiştin, tez yetküzüş xadımları toşştın ғam қылатты. Umumi sığımı 500 000 tonni keledigan soğuk saqlaş sistemisi qurup çıqılıp, əqli tənşət sistemisi maslaşdırılıp, ғanoylanın setiliş vaqti 10 kündün 20 küngücü buluştın, 2 aydın 6 aygıcı uzartıldı. Her yili yeni ғanoyla pazarğı selinadigan pəsildə, Şujay kirgüzgən başlamçı karxanalarının soğuk saqlaş avtomobili kent eğizigıcı barıdı. Ғanoylanın şehidin soğuk saqlaş ıskılatıgıcı bolğan vaqti 2 saatin aşmaydı. Elektronluq sodu güllendi. Tez yetküzüş ravallaşdı. Kəsiblə callandı. Bugünkü kündə Pəyzuvat nayısı da Yezi kənd elektronluq sodu mülazimət punktidin 259-u qurulub, tez yetküzüşünün kəndləgi kırış nesbiti 100%-ki yetib, yetküzüş qoşulğan elektronluq soda, qoşulğan yezi eylik məsulatları, qoşulğan dehqan ailəsindən ibarət yip qal qısman sistema şəkilləndi. Abdurrahman Qadır mondaqdadı. Yan telefonda bir vasitə körüstüb setiş arqılıq meyvələrini bütün məmləkətə satdıq. Ғanoylanı üzüb bir vasitə soğuq saqlaş ıskılatığı kırgızıb, bir qısmını tez yollanma arqılıq dərhal manğızdıq. Eşib qalqalarını içtik setilidiga vaqtını ötküzüb satsaq, həm yeni bit saqlıqılı, həm yaxşı bahada satqılı boludu. Bu yıl meyvə üzüş pəslədə Şunfın tez yetküzüş şirkəti asaslıq işləb çıxırış rayonlarda məxsus mülazimət punkti təsis qılıb, Aldın tonglatış, yeni peti orap qacılaş bir gəudiləşkən məşğulatını tamamlıqandın kiyin, noxtalıq şəhərləgə 48 saatdə bir vasitiyyət gözdi. Məmləkətdən köp qısım rayonlarına 72 saatdə yet gözdi. Qəşqar Yica Elektronluq Soğudu Çəklik Şirkətinin məsuli mündaq dedi. Hazır ғanoylanı sırtqı setişdə süpət, vaqt çeki, setişdən kiyinki kontrol qılış işqa aşır oldu. Tordiki zakas davamlıq köpüyüb, bütün məmləkətdiki hər qaysi çoğun şəhərləni qapladı. Şunun bilan bir vaqtda Payzvat nayisi kasb zanjirini uzluksiz uzartib, meyve qiqi, meyve şerbeti, meyve murabbasi, meyve harıqi qatarlıq 22 xil ғanoyladın inchiki pishiqlab ishlangan məhsulatni barlıqqa keltirib, noqul höl meyvenili setiş şeklimisini buzup tashladi. Östürüş, oraş qacılaş, soğuq saqlaş, pishiqlash, setişqa tən küç çıqardı. ғanoyla kasbi Payzvat nayisidiki 200 mingdan artıq kishinin ishqa orinlashigi törtkü boldi. Naya boyuca dehqanlarning o'tir chiqirimi 17 ming yuanga yetdi. Butun kasb zanjirining mahsulot qimmati 10 milliard yuandan oshdi. Kichikgina ғanoyla beyish mevasiga aylandi. Hurmatli radio o'quvchilar, yuqorida o'rtaq gavdini mustahkamlab jasorat bilan yangi musobaqaga otilnayli sayfimizga o'rlashtirgan mazmunlarimizni anglab o'tdinglar. Bugungi bu sayfimizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar.

Hörmetli radyo anlıkçılığa, MD Dünya'yı nezer programımızla başlayımız. Yeni Jüngo kurulgandın bu yankı, Deryadın denizgı tutuşuduğun tüncü çoğun kanal bolgan Tınlı kanalı da 9. ayının 16. günü resmi katlaş başlandı. Bunun bilen Jüngo Gırbı Cenup rayonunun denizgı çıkışta oylanıp meniş tarihi özgertilip, Jüngo bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'nın hemkarlıkı bir altın yolunu kütüv aldı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, hem de dikkatinle programımızın tepsiliği mezbollarda bolsun. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Yeni Jüngo kurulgandın bu yankı Deryadın denizgı tutuşuduğun tüncü çoğun kanal bolgan Tınlı kanalı da 9. ayının 16. günü resmi katnaş başlandı. Bunun bilen Jüngo Gırbı Cenup rayonunun denizgı çıkışta oylanıp meniş tarihi özgertilip, Jüngo bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'nın hemkarlıkı bir altın yolunu kütüv aldı. Yer şari deniz işleri ve su transporti torbikti, Deniz Sodisi Denizcilik Akbarat Torunun obzorda, Tınlı kanalının eçilişi arkası da, Jüngo bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı otursudaki soda alakısının yenimi ilgiri sürülüp, Jüngo bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı eza devletle otursudaki soda ve iktisat endizisinin kaytı berpa kılınışıdın ümit bağı deyildi. Nurgun vakit tügünü de turganda Tınlı kanalı da katnaş başlaştığın kımmeti tekimi gevdelenidu. Bu yıl Jüngo Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı umumyüzlük, stratejiyelik, hemralık münasibeti ornatkallıkının 5 yıllık. Şundakla Jüngo Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı umumyüzlük, stratejiyelik, hemralık münasibetinin 2026 yılıdan 2030 yılı içi bolgan hareket planının başlanış yılı. Yine Jüngo Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı Erkin Soda Rayonu 3.0 nusxusunun derecesini östürüş kelişim namısı imzalangandan keyin emliyleştirişini tezletidigan halkılık bir yıl. 23. növbetlik Jüngo Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı körgezmesi ve Jüngo Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı soda ve selinme ali yığını 9. ayının 17. günü Nanyang'da geçildi. Köp kıl pürset kirelişip ketti. Tınlı kanalı da katnaş başlaşını del vakti de bol deyişki boludu. Bunun ehmiyeti çoğunkur. Jüngo Gırbı rayon kurukluk deniz yeni yolunun tayanç kuruluşu bolgan Tınlı kanalı da 5000 tonnajlık parakotla katni alaydı. O dünyadaki okşaş türdeki kanallar içi de katnaş iktidarı en güçlük kanalı hesaplanıdı. O çoğunkur riyal ihtiyacı asasen kurulgan. Devlet içinden karganda, Jüngo'nun Gırbı Cenup rayonu da Deryadın denizgi bevasıtı tutuşuduğun yol kemçil. Mallani Şarkı Cenubi Asya'yı eksport kılışta Şarkı karap oylanıp denizgi çıkışkı doğru geludu. Bu su transport tenerhini zor derecede aşırı veydudu. Taşkı cihetten karganda, Jüngo bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı köp yılladın bu yan bir-birinin birinci çoğun soğudu hemrayı bulup geldi. Lekin eşya obru tenerhinin yukur buluşu iki tarafının soğudu terakkiyatını çekilip koydu. Tınlı kanalı pütüp katnaş başlangan dinkiyen Jüngo'nun Gırbı Cenup rayonudun Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'yı tutuşuduğun toş arlıkı en kıska su transport çoğun yolu içildi. Bunun bilen Gırbı Cenup'nun merkezi rayonu bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı otursudaki toş arlıkı 560 kilometreden artık kıskıraydı. Eşya obro tenerhi 18%'ın 30% kişi tövelleydi. Her yılı 5 milyard yuan'dan artık transport harajetini ticap kalgılı buludu. Bunu tez hem ticeşlik buluşunun birleşişi değişki buludu. Bundak muvaffakiyet kandak kolu geldi. Jüngo İctimai Pelle Akademiyası Asya Tinç Okyan Rayonu
ve Yer Şarı Stratejiyası Tetkikat Yurti Şarkı Cenubi Asya Tetkikat Merkezinin müdiri Şu Liping mındak dedi. Bu asaslıkı Cungo'nun pen teknikide yenilik yaratış emeli küçü ve teknik kullanış iktidarının terek bolgallıkının paydasıdın boldı. Şundakla Cungo'nun içi bitiş, emkarlış arkılık öz ara nep yetküzüp ten paydı elişini işkaşırış için boşaşmay tırışçallık körsetkellik edin boldı. Tınlı kanalıda katnaş başlanışı yer şaharının çoğun tıptaki suçilik su transporti kuruluşunu Cungo tecrübesi bilen temilledi. Vietnam'nın Cungo'daki baş elçisi Fan Chengping Tınlı kanalıda katnaş başlangallıkı Cungo'nun teknik iktidarını namayan kılıplı kalmasın, belki yine Cungo'nun rayon alakısını öz ara ravallaştırışkı türtki buluş iradesini gevdilendirdiği dep kardı. Yakın kıyıladın bu yan, Cungo bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'nın iktisat soğudu hemkarlıkı devamlık çoğun kurulaştı. Cungo, Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'nın birinci çoğun soğudu hemrayılık oranını uda oyet değil saklap geldi. Bu yıl 1. aydın 8. aygıca Cungo bilen Şarkı Cenubi Asya Eller İhtipakı'nın soğudu umumi kımmeti 5 trilyon 950 milyar düyen giyitip 20.6% eşip Cungo taşkı soğudu umumi kımmetinin 17.1%'ini ilgiledi. Pınlı kanalıda katnaş başlangan dinkin Cungo Şarkı Cenubi

Asiya Əllər İttifaqı həmkarlıqıqa qandaq quvvət qoşudu? Yepyeni su üstü çoğun tomuri aldı bilən tənlərixini tövəllitib, ünümünü aşırdı. Tonglu kanalıda qatnaş başlanğan dinkin, Jongodun ibarət 1 milyard 200 milyondun artıq nopos iyiga çoğun bazar bilən, Şərqi Cənubi Asiya Əllər İttifaqının ibarət 670 milyon nopos iyiga çoğun bazar arısı da, Қош yönelişlik yötkiladığan ticeşcan yukarı ünümlük bir altın yol köpeydi. Guangxi Zhuangzu Avtonom rayonu Beysi Xijiang Mablag Selis Taraqqiyot Çeklik Şirketinin baş müdiri Ning Ziren hesaplap görüp bundaq deydi. Ənənəvi transport usulugı selis turganda köp miqdarlıq malla pınlu qanılı əşya obrot yoludu toşulsa, Bir tonnusunun su yolu da toşu şakkını 30% ticap kalgılı boludu. Umumi transport vaktinin 20 digi de kıskıraydı. Bu karxanığa hakiki payda ilip geludu. Şarkı Cenubi Asiya Əllər İttifaqı'a əza nurgun devletle üçün etkanda pınlu kanılı ulanın terakiyatdiki boğ mahalletini buzup taşlaştiki ümit su yolu hesaplanıdı. Kambodja'nın Jungo'da turuşluk baş elçisi Su Odun Raz Chave kanalda katnaş başlangan dinkin Kambodja'nın yezgilik mesulatlarını Jungo'a eksport kılış tekimi kolaylaşıdı, dep görsetti. Laos'nın Jungo'da turuşluk baş elçisi Song Pong Sehalim Laos, Şarkı Janubi Asiya Əllər İttifaqı'daki birden-bir içki kuruqluk devleti bulu süpti bilen Uzaktan bu yan denizge çıkış eğizi bolmaslıktan ibaret terakkiyat çeklemesige uçurap gelgen idi. Pınlu kanalının pütüp işki kiriştirilişi Laos'tan terakkiyat çeklemesini buzup taşlışıga yeni tarihi fırsat ilip geldi, dedi. Kanal ravallasa kesip güldünüdü. Jongo Şarkı Cenubi Asiya Əllər İttifaqı Erkin Soda rayonunun 3.0 nusxusunun derecesini östürüş gelişimi kasasen, İki tarafın erkin soda hemkarlığı ve rayon iktisadını bir gevdeleştiriş müsabısı, rakamlık, yeşil, ölçem, işlep çıkırış, teminat zinciri katarlık güllemi sağlayıcı kengaytılıdı. Pınlu kanalıda katnaş başlangan dinkin, Jongo'nun Gırbı Canıp rayonu bilen Şarkı Canıbi Asiya Əllər İttifaqı əza devletlerinin meblağ, texnika, iktisaslıkla, emgek küçük katarlık amilleri yanımı toplanıp, Liniya boyudaki kemi sazlık, eşya obroti, pişiklap işle sözüz qatarlık, port qiyqin kesiplerinin toplanışıgı türtke bolup, yeni kesip belbiqini şekillendirip, texime köp işkorluş pürsti yaratıdı. Fransiya SNF Groy'nın Nanning Liujing Kimiya Sanayeti rayonu da qağaz kimiyevi boyum türüge mablağ selişi, Taşkı mablağının derya boyudaki kesip belbiqiga tez orullaştırılganlıqının bir misali. Tayland ammavi radio televiziya stansiyası mındaq dep qardı. Pınlu kanılı çigira halkıgan sodu bilen xalqara sodu kölümünü kengaytip, Tayland bilen Jungo'nun təminat zancirini tutaştırış pürstünü köpeytip, Taylandlıq mablağ salgıçılığa pürset yaratıp berdi. Singapur Devletlik Taşüsü Şarkı Asiya Tədqiqat Xanısının Ali Tədqiqatçısı Yuhun ondaq dəb görsətdi. Dünya təminat zənciri qaytı bərpa qılını vatqan və rayon siyasi vəziyyəti kəskilişi vatqan arıq görünüş astıda, pınlu qanılı eçivitilgən ammavi məsulat bolu süpti bilən soda tənərxini tövəllitib, ortaq tərəqi qılış pürsti yaratdı. Teximi muhimi pınlu qanılı Dünyaya yüzlengen yeni eçivetiş tügünü berpa kıldı. O, Cenab-ı Karab, deryadın denizgi çıkış yolunu eçip, Şimalda Avrupa Asiyanı tutaştırıp, Jongo Avrupa növeç boyuzi, tömür yol, deniz birleşme transportu bilen organik cipsilişip, Jongo Şarkı Cenubi Asiya Əllər İttifaqının hemkarlıkı bilen bir belbağ bir yolunu tən kuruşunu tutaştırıp, rayon eçivetiş yeni endizisini berpa kılıp, dünyanı yanımı tutaştırdı. Jongo Şarkı Cenubi Asiya Əllər İttifaqı körgezmesi de xalqara körgezme oranı naid kısp oldu. Bu xalqara cemiyetinin bu yeni su yoluğa ümit bilen qarğallıqı,
Әмкар

Ügünüşünü bilgen Adem en bertlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımıda aldığını girilen vatkan radyo anıgıcılar. Muşu vaktanla hayırlık olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını parçalımız, ben Arap Batı Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başvuji Xi Jinping'in 2021'ni 11. ayının 29. günü, Congo Afrika Hemkarlık Numbarı'nın 8. növettik minister derecilikle yığınının içiliş murasımıda sözlügen, Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını ve Başvuji Xi Jinping'in 2021'li 12. ayının 3. günü, Congo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Numbarı'nın 3. növettik ministerler yığında kılgan Congo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşu tırtkı bolaylı namlık sınlık sözünün muyum noktasını ve Başvuji Xi Jinping'in 2022'li 4. ayının 21. günü Boao Asya Numbarı 2022'li yığınının içiliş murasımıda sözlügen Dünyanın tanışlıkı ve eminlikini birlikte kodaylı namlık asasi maksat notkının bir

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 29. günü Congo Afrika Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikler yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağımlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını anlatımız.

Bu yıl Jongo bilen Afrika'nın diplomatik münasebeti başlangalıkının 65 yılı. 65 yıldan bu yan Jongo Afrika cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş kürüşü devamında yemirilmez kerindaşlarca dostluk orantıp terakki kılış, gülünüş sepirde roşen alahidliki ige hemkarlık yolunu tepip çıkıp, çigiş, mürekkep özgürüş işçi de özara hemden boludugan kalt seyipini pütüp, yeniçe halkıra münasebet orantışının şallık ülgüsünü tiklep verdi. Jongo bilen Afrika'nın münasebeti nemi üçün yakşı? Jongo bilen Afrika'nın dostluğu nemi üçün çoğunkur? Bunundaki aşkoç, Jongo bilen Afrika'nın uzak mezgillik müstekkem Jongo-Afrika dostane hemkarlık royunu yaratkalıkı da. O bolsumu samimi buluş, dostane ötüş, baraver muamılı kılış, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliş, ortak terakki kılış, adılıkını yaklaş, hakkaniylikini kovdaş, vaziyetki uygul işiş, uçuk sığdırışcan buluştun ibaret. Bu Jongo bilen Afrika'nın neçi 10 yıldın buyan capadı mı, alavetti mi belli bulup, mürünü mürü getirip küreş kılgalıkının hakiki tesviri. Jongo Afrika dostanı münasibeti de ötken işlerini devamlaştırıp, kiyinki işlağı asas selişinin küşmen bəsi. Bu yıl Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının əsli kelgelikinin 50 yıllıkı. Mən bu münasibet bilen, Eyniyeli Jongo'nu kollagan kən Afrikalık dostlağa Çin könlümdün rahmet eytimen. Şunu kayıt tentenlik təkitleymen ki, Jongo Afrika devletlerinin çoğunkur dostluğunu mengü unutup kalmaydı. Çin, emeli, yakın, samimi buluş ideyesi de ve toğra, hakkaniyet, menfaat karşı da davamlık çın turup, Afrikalık dostlar bilen birlikte, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlat mı evlat dağımlaştırıp, ken evj aldırıdı. Ben 2018 yıllık Jongo Afrika hemkarlık munbiri Beijing başlıkla yığınıda, tekimiz ziş uyuşkan Jongo Afrika tağdırdaşlık gevdisi berpa kılışını oturu koyup, Afrika rehberlerinin bir de kol ışığı eriştim. 3 yıldın köprek vaxtım boyan, Jongo bilen Afrika mürünü mürü getirip, kol tutuşup, başlıkla yığınının 8 çoğun hareket katarlık neticelerini emel iyileştirişini bütün güç bilen olgı sılcıtıp, zor bir türküm noktalık hemkarlık türlerini tamamladı. Jongo bilen Afrika'nın soğudu sonmisi ve Jongo'nun Afrika'yı salgan selin sonmisi mukum iş bardı. Munberdeki Afrika taraf azalarının hemisi de güdek, bir belbak bir yol hemkarlık çoğun ailesini ortak kuruşka katnışıp, Jongo Afrika umumüzlük stratejilik hemkarlık hemrayılık münasebetige kudretlik hareketlendirgüş küş koştu. Mın çakırımlık uzun sefer mu birinci kademden başlanıdı. Mən yeni devirdeki Jongo Afrika tağdırdaşlık gevdisini berpa kılış tarihi pəllisi de turup, tört türlük teşebbüsünü oturu koymakçı mən. Birinci, yokumga iştipaklaşıp takabül duruştu çın duruş. Biz xalqni hammidan a'lo bilish, hayotni hammidan a'lo bilishni chingtirib, ilm-fan ro'yini avj oldirib, vaksina bilimlilik huquqini kechirim qilishini qo'llab, Afrikada vaksinaga erishaladigan va qurbi yetadigan bo'lishga haqiqiy kapolatli qilib, immunitet jihatiki hangni to'ldirishimiz kerak. Ikkinchi, amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirish. Biz Jongo Afrika hemkarlıkı da yeni vaziyet yaratıp, soda ve silinma kölümünü kengaytıp, namratlarını azaytış, namratlıktan kutulduruş tecrübelerini ortaklaşıp, rakamlik iktisat hemkarlıkını küçeytip, Afrikalık yaşlarının ilgilik tiklişi ve otra küçük karhanılarının terakkiyatını ilgiri sürüşümüz lazım. Mən bu yıl Birleşken Devletler Teşkilatı yığında otturgu koygan Dünyavi Terakkiyat Teşebbüsü Afrika Devletleri İttifakı'nın 2063 yıl kararlısı ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısı bilen yüksek derecede maslışıdır.
Afrika devletlerinin faal kolluşu ve katnışını karşılayız. Üçüncü, yeşil terakkiyatını algı sildirtiş. Kilimat özgürüşlerinin ibaret pütkül insaniyet duş gelgen zor hırs aldı da, biz yeşil tüven karbonluk buluş ideyesini teşebbüs kılıp, kuyaş energiyesi, şamal energiyesi katarlık, asili energiyelerini faal terakki kıldırıp, kilimat özgürüşüge takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişiminin önümlük yolu koyuluşuğu türütkü bulup, imkaniyetlik sicil terakkiyat iktidarımızı özlüksüz aşırışımız lazım. Törtüncü, adıllık, hakkaniyelikni qoğdaş. Dünya hakiki köp terapçilikki muhtaş. Tinişlik, terakkiyat, adıllık, hakkaniyelik, demokratiye, erkinlik, tütkül insaniyetke ortak kımmet, Jongo bilen Afrika'nın harmay talmay küreş kılıp gelgen ortak nişani. Biz öz devletimizden ekvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu da minişini. Terakki kılıvatkan devletlerinin hukuk menfaatini koğdaşka küş çıkırışını. İşki işlağı arlışış, irki kemstiş, yek tereplik cazalaşkı karşı duruşunu teşebbüs kılımız. Biz terakki kılıvatkan devletlerinin hakkani teşebbüsü da merdanilik bilen çın turup, ortak talepimiz ve menfaatimizni ortak hareketimizge aylandırışımız gerek. Bu kitimki yığından ilgiri, Jongo bilen Afrika birlikte Jongo Afrika hemkarlığı 2035 yıl arzusunu tüzüp çıktı. Bu arzunun tonci 3 yıllık planı süptü de, Jongo Afrika devletleri bilen ziş maslaşıp, 9 kuruluşunu ortak yolu koydu. Birinci, Seyye Sağlamlık Kuruluşu. Afrika devletleri iştipakı bekitken 2022 yılı 60% Afrika ahalisiga yeni tasman öpki yallığı vaksinisi emleş nişanını işe aşırış için ben şunu cakarlayman ki, Jongo Afrika'nın yerine 1 milyar tane vaksini bilen temilleydi. Bunun 600 milyon danesini haksız beridi. 200 milyon danesini Jongo karhanıları alakadar Afrika devletleri bilen birleşip, işlep çıkırış katarlık şekiller bilen temilleydi. Jongo yine Afrika devletleri de davalaş, saklık saklaş türedin 10 yolu koyuşki yerden biridi. Afrika'ya 1500 neper davalaş etirti azası ve amivi seyye mutakassı evetidi. İkinci, namratlarını azaytış, yezi ilgilikige nepyet güzüş kuruluşu. Jongo Afrika'da namratlarını azaytış ve yezi ilgiliki türedin 10 yolu koyuşki yerden biridi. Afrika'ya 500 neper yezi ilgilik mutakassı evetidi. Jongo'da Jongo Afrika zamanivi yezigilik teknikisi boyunca bir türküm almaştırış, ülgü görüstüş ve terbiyeleş birleşme merkezi tesis kılıdı. Jongo aparatları ve karhanelerinin Afrika'da Jongo Afrika yezi ilgilikini ravajlandırış ve namıratlarını azaytış boyunca ülgü kent kuruşka ilham veriyordu. Afrika'daki Jongo karhaneleri İctimai Mesuliyet İttifakı'nın yüzligen karhana mınlıgan kent faaliyetini yolu koyuşunu kollaydı. Üçüncü, Soğudun ilgiri sürüş kuruluşu. Jongo Afrika yezgilik mahsulatlarının Jongo'ya kiriş üçün yeşil yol içip, karantin icazeti tertibini yolu koyuşka tez türütkü bulup, Jongo bilen diplomatik münasebet ornatkan en terakki kılmagan devletlerinin Jongo'ya tamujna bejisiz kirgizilidigan mahsulatlarının dairesini yanımı kengaytip, kelgüsi 3 yılda Afrika'dan import kılış umumi sommasını 300 milyard Amerika dollarga yetkizişki tirişidi. Jongo Afrika'nın

Süyümlü Dostlar programımızı davamlaştırıyoruz. Muallim balalarga en süyümlü adamım degen temada bir baş makal yazışını oralaştırıbdı. Balalarının hemisi baş götürmeye yazılıbdı. Fakat birli okuguchi xuddi çonqur xiyolga betip qalgandek qalam tebretmeye oltırıbdı. Tekçi yazmapsan go, deb sorabdı muallim. Muallim, fakat birli adamını yazamdı men, deb sorabdı okuguchi. Şundaq, debdi muallim. Makalada sen üçün en süyümlük bir adamını yazış talep kılıngan, kimni yazsan bolayverdi, lekin fakat birli adamını yazsan. Muallim, benim etrafımda men amraq adamla intayin köp. Men dadamını yaxşı görmen, apamını yaxşı görmen, hedemini yaxşı görmen, sizni yaxşı görmen, dostumunu yaxşı görmen. Mence boğanda sizler hem onla süyümlük. Şuna ulanın arzısının zadı kimini en suyumluk deyip yazışını bilenmeye kaldım. Navat tek yapıldım kozam, deyip de balının sözlerden təsirlengen bu halde. Emse sen mavzunu en suyumluk kişilerim deyip bayağı et kaldırımın hemisini yazıp çıktı. Şunda deyip et alayımız ki biz ama etrafımızda manamı şundak suyumluk balla haba. Manım uşundak biz yaxşı gördüğün söyümlü kişilerimiz intayın olur. Bizge samimi muhabbetini berelgen şu kişilerge bizim o samimi muhabbetimizde berişliği alırsak, özümüzde şeksiz bəxtlik izqısaq buludu. İzqısaq əməliyyatda biz hemimiz üçüncülük bəxtlik. Ben ondak bolsa bəxt o zordu oldurup güzel naşlağı kulaq salaylı.

Sevimli radyoanlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlik dəmleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anonunlarla köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı mən. Bırak ətideki programımız teximi nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı silah. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayanmayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğa girip, kalıgan vaxtıda kalıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi, mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdiriyev.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

ismingiz nima? Dedi jalaqlab titrayotgan Jonghong eshikdan kiribla. Jinhua, sizning ismingizchi? Jonghong. Jonghong, turasizgo, yurong bilayni izdaylik. Bilayni kerak izdaylik Jinhua. Oldi bilan sizdan bir gap so'rab baqay. Sorang, qandaq savolingiz bo'lsa mayli, ranjimayman. Mushkipingiz rasa. Men azaldan yolg'onga qipoqmidim Jonghong. Sordim emsa. Shundoq tas savol o'xshimamdi, dedi qiz kulib. Qo'rqmay so'rabamam siz. Layiqingiz bormi? Men mushkungacha to'y qilishni xiyolimga keltirib baxmadim, dedi qiz yigitga lappada qarab. Ismingiz bek chiroyli ekan. O'zingiz uningdan chiroyli ekansiz. Texi hech kim meni bundoq maqtab baxmagandi. Rost aytaman, men umrimda sizdek chiroyli, mehrsiz qizni ko'rib baxmagan. Yolg'on gap qilmang, dedi qiz nozlanib. Shaharda chiroyli qizlar jiqqu, shularga to'liq qarab ko'zlaringiz tilib ketganda aqchan. Men hozirgacha bir qizg'imi tikilib baxmagan. Ko'ngil degan shundoq narsa. Qiz yigitlar tunchi qitim uchrashqandilar, bir-biriga maftun bo'lib qoldigan hodisalar ozmi? Biz to'yuqsiz partilgan bundoq so'yguni aldirib ko'ngil berganlik deb ayblashga haqliq emasmiz. Chunki so'ygi qaynimiga to'yuqsiz petib qolgan qiz yigitlarga bir-birini sinaydigan jarayonlarni besib o'tishning hech qanday zarurati qolmaydi. Jinhua yigitlarga o'ngaylikcha qo'l tutqizadigan qiz emas edi, lekin Jonghongni asalli yoqtirib qoldi. Jinlong xotini bilan qizigan Nurxon bilan uning Xanzu o'g'li to'g'risida bir qancha qitim hayajonlanib o'tirib so'zlab bergan edi. Yigit degan shundoq bo'lsa, degan edi shu chaqda Jinlong xotini bilan qizi Jinhuaga. Uni Nurxon bilan eri Avutmi, ularning bolalari bilan navrlarmi, qo'lim qo'shlarmi eg'izdan tushirmay maqtaydi ekan. Undoq axloqliq, qo'lidan ish keladigan, ko'ringanli odamga yaxshilik qildigan yigitni kim maqtamasin? U yigitning urug' tuqqanlaridan tuyuqsiz ayrilib qolganligini anglab, uning bek ichim og'rib qoldi. Dadisining shu gaplari Jinhuaning yodida edi. Men sizlarga maqtab bergan eliq yog'och yigit ati uyimizga keldi. Yangidan silingan uyimizning ishik derizlarini shu yigitga yostirgan bo'ldim, dedi bir kuni Jinlong. U yigitni oxir ko'rdigan bo'ldim, deb xoshal bo'ldi qiz. Bek yaxshi bo'ldi. U yigitning taqturq mijoz qandayroqdi? Tong otdi. Jinhua sahardilik o'rindan turib ketdi. U shahardan men bo'z keldigan tarafga pat-pat ko'z tashlab qo'yapti. Avtomobilning to'xtagan ovozi anglandi. Jinlong ishdek talog'i chiqib ketdi. Qiz onasiga qaradi. Ana uy ishlari bilan aldirash edi. Qiz uyning derazasidan taqazzolik bilan talog'i qaradi. Yigit ishik oldida Jinhuaning dadisi bilan so'zlashib turardi. U yog'ochlik saymonlari selingan xaltani ko'tarib olgan edi. Yigitning yo'g'on ko'zlari, qo'shimi qoshlari, quyuq qapqara chashlari, kelishgan qaddi-qomati, ochiq chiroyi, yarishimliq kiyimlari qizning ko'ziga eng-tan yiqimliq ham chiroyli ko'rindi. Qizning chiroyiga kulga, yurakiga bir xil illiq iqim yomirdi. Qiz bilan yigitning ko'zlari ular uyga kirishdan burilib bir-biriga o'tliq so'ygi izhor qilib bo'lgan edi. Shunga birmi yigitga qo'lining uchini tutqizmay kelayotgan qizning yuragi yigitga talpingan edi. Qiz bilan yigitning uyqusiz kunlari boshlandi. U shitarizdan qachonmi yasab bo'la? Deb o'ylaydi uyqus qashqan qiz, yotqinida u yoqdan bu yoqqa o'rilib. Biz qachonmi to'y qilib, bir uyda billoyat kechiramiz. U uyimizga alchavasa, dodam ulog'i nima deb javob bera? U sen biz uyda yo'q chaqda qizimizni aldab, uni qiltoq tushiribsan deb Jonghongga o'sh bo'lib qolamu? Yoq, dodam uni hargiz ayblamaydi. Qaysi ota-ona qizining axloqliq, yaramliq kelishgan yigit bilan to'y qilishni xohlamasin? Dadam menda hargiz ranjimaydi. U mening Jonghong bilan to'y qilishga qo'shildiganligimdan xabar topsa, chuqur qo'shal bo'ladi. Jinhuaning ota-onasi qiz bilan yigitning yurakida yelinjayotgan bu o'tdan xabarsiz edi. Jonghong shaharga qaytdi. Qizga yigit go'ya o'zining yurakini billa ilib ketgandek tuyulib, qo'li zodil ishqi bormay qoldi. U turib-turib cho'nqur xiyolga ketib o'ltirib qoladdi. Qizidagi bu o'zgarishlarni onaning ko'ngli to'ydi. U bir kuni xiyolga ketib o'ltirgan qizga eg'iz ochdi. Qizim, sen yaqindan buyon o'zgarib qolganda qilasan-ku, dedi u. Mendan bir ishni yo'shirvatamsan? Qiz onasiga nima deb javob berishni bilmay, xijil bo'lib ishdek yerga qarab oldi. Sen birasini yaxshi ko'rib qolgan o'xshamaysan, qizim. Qiz tirniqini tatalab, yerdan beshni ko'tarmay kulimsirab qo'ydi. U bir yigitni yaxshi ko'rib qolmagan bo'lsa, savolimga shu alla yaq deb javob bergan bo'ladi, deb o'ylaydi ana.
O çoğun birisini yaktırıp kaptı. Onun yüzlerde tuyuksuz payda boğan dan korektilla, könlüm bunu tuygan. O şeget kim? Dedi ana kızının beşini kötürüp. Bunu anandı mı yoşuram sen? Senin öyü çakık bulduğun vaxtın mı kep kaldı balam? Muş kem gece bizni yerge kartılgan işlanı kımıdın. Yaxşı şeget bilen tuyuksan, bizden baktımız. Sen, elgi yağıt şeketini yaxşı görüp kağıtman sen? Yüzleri hüppede kızırıp ketken kız, anısını çeyim kucaklı valdi. Anının könlüge hemi şayan boldi. O şatlandı. O nemişki şatlanmısın? Can kondak ahlaklık, ıhtıdarlık, kelişken jigit, köy oğlumuz bolsa, bizden neme arminimiz? Dap oylaydı ana kalbi söyünüp. Jinhua onun bilen öy tutsa, hergiz boyun kısıp harlanıp kalmaydı. Lao Jin'nin o jigitini yağacılıkka teklip kılıp, öyge elip gelgini pek yakşı bop diken. Üzümle sangılap durgan baranın astığı koyulgan karvatının üstü de, Can Hong bilen onun tağısı Can Shen paranışıp oltırattı. Akam mu, yengem mu, boğam mu, momam mu muşu güzel çigra rayonda, her millet halkı bilen bayoğunu tən körüp, billi yaşap, billi kantar axtırgan balam, dedi Can Shen. Əcəl digen, şundaq rahimsiz bolu digen, ola bir-birlap alemden ötken de, jürkümüz kan zerdap kıt oldu. Oğlum, turmuşunun elekçiliki bilen senin halından vaxtıda xəbər mi alamadık? Bəxt giyarışa, Nurxandak bir ali canab, bağırı yumuşak, pidakar anığı yol qıp qapsan oğlum. Ula, yalğızlıqım ne, yetimlikim ne, silanın yinimde yoxluq onlanı belindirme de etağa, dedi Can Hong iğirtinib. Mən ulağı məngülük qarızdar. Şunda axbalam, dedi Can Shen. Bu dünyada bağırı illik adamlacıq. Mən seni sürüştürüp jürüp aran taptım oğlum. Şu tapta yurtki uruk tukkalla yolumuzga karaplı olturdu. Mən ulağı seni çokum tipip kelimen dep vədi bəgən. Şuna iştikrek tayarlı qığın. İşki gündin kiyin yolgu çıqaylı. Uruk tukkallanın yaxşı gönlüge, meni dep jirak yedin kəgin azga rəhmət dağa, dedi Can Hong. Lekin, mən hazır bu ayıldı nərgiz ayrılalmayman. Ondaq demə balam, mən seni dep Cansu'dan keldim. Yengimiz Nurxan bilen akımız Avud 7-8 yıldan buyan eğirini jıqtatıptu. Ulanın şu kılgalırgı rəhmət. Әмді ұлағы иғырыңны селей вәрмәй, кепімні аңлап, мән білән юртқы кәткен балам. Мән әмді ұлағы иғырымны саммай мән. Бұ айылда менің бағыр юмшақ ата-анам ені сыңылырым ба. Мән тинәп тәмтіріп, чықшылы таппамай жүргенде ұламаңа башпана болған, ғам қорлықыған. Нұрхан анам білән ауытада мазыр яшынып кесәлчен болып қалды етаға. Мән ұланы ташлап, еш жерге кетелмей мән. Алдырмай, яқшырақ ойынып ақасан балам. Мен мұсаңа ұланың яқшылығыны ұнтып кеттемедім ғо. Көңіліңді болсыла, яқшылық дегені жирақ тұтырып мұ қығылы болуды о балам. Мен бұ гепләні сізгі қайты-қайты ойлынып андында ваты мен таға. Көңіліңізге кәмісін, сізгі шуны кесіплі деп қойай. Мені Жан соғы еліп кетімен деп авары болман. Қатты ең елкі кәген оқшымам сән? Шындақ. Ма қол балам, тіліңіні ағырытқым йоқ. Мен бұ ергі сені қошал қылай деп кәген. Кетмеймен десең, менде неме амал? Nurxan ananın yine de türmen desen mu meyli? Lekin Cansu'daki tukkallarını mı unutup kanma? Unutup kanmayım ben. Ben Nurxan anam bilen avut adamını Cansu'daki tukkallarının yine de çokum ip var ben. He, ip bağın balam, dedi Can Shen hoşal bulup. Ola bilen uruk tukkallar dek arlaşıp öteyli. Can Shen son kısıtın yoğan bir bolakını ilip Can Hong'un aldığa koydu. Tağa, dedi Can Hong hayran bulup. Bu ne mi? Bu atı boğumuzdan kalan mırasının atanğı təvə kısmı balam. Mıras demsiz? Ə-ə, mıras balam. Tukalla bunu sana tapşırıp yerişdim anı alaydı tapılığan. Könlün düşkən kızla badı o balam. Can Hong xecil bulup gecgisini kaşladı. Taladın Həsən Can kırıp geldi. Can Shen tağa, kandak əkvalınız? Dedi Həsən Can. Adı qoz çıxıp kaldı mı? Ə, özünüz çofkam. Kelin, olturun. Oyfkam, sanayım boldi. Dedi Həsən Can, Şaucan'ı külüm sırap qarap. Yüzlerin Xorazın tacıda kızırıp getip duğu. Bu inanı seyheci bire kızgımı kamaq taşlap baxmağa oxşaydı, dedi Can Shen külüm sırap. Şuna aldımda tılı tutulup, tırnıqını tatla avadıdı. Can Shen tağa, Şaucan'ı selcaqlap qağa oxşaysız cümü, dedi Həsən Can qaqaqlap gülüm. Muşi yurtki ən çıraylıq bir kızını allı qaçan torğı çüşürp oldu o. Yaray sen, oğlum yaray sen. Dedi Can Shen, hoşallıqıdan on kol barmağını çıxırıp. Boptu oğlum, yaray sen. O çıraylı kızcaq ne? Man kaçan köstü sen oğlum? Mən hazır şu çıraylı kelininizin öydin keldim Can Shen tağa. Dedi Həsən Can külümsirip. O yerge, neymişki bağınım ne bilemsiz?
Чанхун орындын леккеде туруп, гезгисинин кашлыгын жаап, баг тарапка карап иштик маңды. Хасанжан уни каппада тутуп алды. Токта, неге барсан? Менин кандай кабар эп келгенимди аңлыгың жок окшумамды? Нурхан Хасанжандын авазын аңлап өйдөн чыкты. Балам, берипкеге окшумамсан, деди Нурхан Хасанжанга карап. Куш кабар эп келгенсен а? Оглоң яман кабар эп келмейди го, апа, деди Хасанжан хошал алды. Lekin Shojang degan bu orzuliq balanga yaxshilik yarashmaydigan o'xshaydi. Xush xabar yib kelsam, kech ketib qolmandim mana. Xush xabar demsiz, dedi Changshan hayron bo'lib. Qanday xush xabar u? Men bugun shu chiroyli keliningizning uyiga elchilikka berib keldim, Changshan taqa. Jinxuaning ota-onasi qizini mavo talalik tuqqunizga berdigan bo'ldi. Rahmat, Sanjog, dedi Changhong gajgisini qashlab turib. Man qara afkam, dedi Hasanjan Changhongga qarab. Men faqat onamning buyrug'ini bajo keltirdim, bilamsan? Shunga rahmatni oldi bilan onamga aytmasang, to'yingni buzitman, uqtingmi? Paraqqada kulki ko'tarildi. Jinxuaning uyiga kirsam, otasi meni ko'rib hayron qoldi, dedi Hasanjan kulib turib. Men qizinglarni so'rab keldim, devdim. Ular bir-biriga qarishib ketiblar qoldi. Men o'zimni Мен Жанхуңның аксы деп тоныштырғандан кейін, олар бір дилі көздерге яшеліп, анамны мақтап кетті. Ула, еңгіміз Нұрханды тоныдыған оқшымамды, деді Жаншан. Тоныды екен таға, Шаужан иқынды уланың еңі саған үйінің ішіктері ездірін ясап беріп тікен. Шу чағда о чырайлы қызғы көз оңчып қап тікен де, деді Жаншан Жанхуңға қарап. Ана, деді Ясанжан, гәжгісіні қашылап, ерге қарап тұрған Жанхуңға қарап. Bu balıңыз қызланың кепіні қысылы кезгісін қашылап, бешіні егі саңғылтыдыған боп қапты ғо. Болды, оғылым, деді Нұрхан. Шаужан баламны хейжіл қылей бәмегін, ә? Жинхуаның кепіні аңлап, әқачан бұ балыңыздың жүрекілер ойнап кетіп атқанды? Инім Жаншан, тәлейіңіз бәкен, деді Нұрхан. Той ойнап кетідіған болдыңыз. Айығыңыз яраш дейфкам. Жаншан, шыраның үстіде тұрған түгіншекні қолығы іліп, Нұрханның еніғі келді. Bu, Jansu'daki tukkallarının oğlumuz Jankong'a atıgan pulaya yenge. O ne toydu işilteyli? Senin toyun ne öz kolum bilen kıp koymasam, meni kandak ana digeli buludu o balam. Jansu'daki tukkallarının sana atıgan bu pulumu ulanın könli, dedi Nurhan ana. Jangshan tağa, dedi Hasanjan, bu pul ne en yaxsı ulağı toy könülü beyrin. Men toyğı katnış alamam ufkam, ögüllükke yolgı çıkaymikin digendim. Қараңда батқан кепіңіз не? Ақыңыздың оғылыны іздеп, шоңчы жырақ еден келіп, оның тойғы қатнашмай кәсіңіз, сіздің қапы бұп қатнашмай.

Yarışımlık kiyimlerini kiyişken, meydilerge rengdar güllerine takışı olgan Hasanjan Katarlık 4-5 neper yaş erkutun mu Nurhan ana deyişip, onun bilen kucaklaşıp görüştü. Hanzu halkının yarışımlık enenvi toy kiyimlerini kiyip, meydisige çıraylı kızılgül takıp alan Canşen Nurhan'ın yanına geldi. Yenge, könlünüz unumaptı da, dedi o külümsirip. Mağam maykağın turukluk toyğı yenik hepsiz. Bugün benim beşim köyke yetken kün ufkam Canşen. Oğlum Yalkın bilen kızım Altıngül'nün toyu buluvasa, men uyumda kandak mı oltıralay men? Beşim bilen minip bos mu, bu toyğı kemisen bomaydı? Sizge Cansu'daki tukkallarım namıdın teşekkür bildirim en yenge. Kız bilen yigit geldi, degen sadalay kötürüldü. Yarışımlık toy kiyimlerine kiygen Canhun bilen Jinhua, koldaşları hem dostları bilen bille, merike zalığı kırıp geldi. Ulanın kendin, jigitle garmon gitarlarını çilişip, nakşı etişip kırıp gelişti. Kız jigitle merike meydanını kırıpla usulgu çüşüp getişti.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışka kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çaygı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilen ilişdi.
4: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Men bir tamçı su.
7: Men mo bir tamçı su.
6: Men süpsüzük eriğden keldim.
7: Men pakı su ambırdın keldim.
6: Güllükte güllerini soğuramam.
7: Cümekni çın etmepto. Men evrez yoluğu ikip gettim.
6: Men çoğun deryalağı kuyulup, bipayan itizlanı suğardım.
7: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
8: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet Ali Canaplık.
9: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
0: Ali Canapla samimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canapladır.
9: Ali Canapla yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
9: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kəm buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
0: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı turuş, Ali Canaplağı toğırlınış, Kemter Ali Canapladın buluş, Cungoluqlarının royi intilişidir. Mən çoğun mine, vaxtım çıxsıla əsti saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
10: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
11: Mən
0: Һәм бөрәк. Құлымай таң атқызу өте сәуіплек, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарымы қалмыды.
10: Мән үрек, ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплек, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
9: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
0: Küçükine ot yalkını, barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavulda köyvatkan Gülhan, bütün bedenin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.